0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler, Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elçilerin İşleri kitabındayız. İncil'i adım adım incelemeyi de sürdürüyoruz. Bugün birlikte bakacağımız bölüm Elçilerin İşleri. Dört müjde kitabını ve İncil'e bir giriş yaptıktan sonra bir anlamda ilk kilisenin kuruluş hikayesini içinde barındıran güzel ve özel bir bölüm, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Nereden başlayalım? Yazarından başlayalım istersen.
1: Tabii, şimdi Elçilerin İşleri'nin yazarı Luka'dır. Aslında biz Luka ve Elçilerin İşleri'ni iki ayrı eser olarak okuyoruz ama tek eseri oluşturuyorlar. Çünkü hitap ettikleri kişi aynı kişi. Yani Luka'nın ilk ayetine bakacak olursak, Elçilerin İşleri'nin ilk ayetine bakacak olursak, Ey Teofilos ile başlıyor. Yani Luka bu kaydı bir Roma memuru için yazmış. Devlette çalışan büyük bir ihtimalle. Sebebi de yani 62 yılları Pavlus da büyük ihtimalle bu dönemde hapistedir. Zaten Elçilerin İşleri Pavlus'un ev hapsinde bitiyor. Dolayısıyla tabii bunu doğrudan bilmiyoruz ama ima yolundan belki işte Teofilos adında birileri merak etti. Yani bu Pavlus neden hapiste? Bu İsa'nın mesajı nedir? Niye böyle delilikler yapıyor bu adam şeklinde?
0: Çılgınca bir hayal sürüyor.
1: Çılgınca bu haberi duyuruyor diye merak ediyor. Luka da bir hekimdir ve Pavlus'un yoldaşıdır. Onunla beraber yolculuklarına eşlik ediyor. Dolayısıyla doğal olarak kendisi bir kayıt tutuyor bu yolculukların. Havarilerin faaliyetlerinden bahsediyor. Zaten ana teması bu, bu bölümün. Ve bu şekilde bir kayıt oluşturuyor. Ve bu Teofilos denilen devlet memuruna bu kaydı aktarıyor.
0: Bir şekilde yazılış tarihleri de o yüzden birbirinin aynı Luka bölümüyle. Ve bir yani tek bir cilt gibi düşünebiliriz bunu. Tabii o zaman yani şimdi anladığımız şekilde kitap yoktu ama yani tek bir yazmanın elinden çıkan tek bir hikayenin, öykünün tamamlanışı bir anlamda.
1: Evet ve özellikle Elçilerin İşleri'nin son bölümünün Pavlus'un ev hapsinde olması ve ondan sonra orada cesurca müjdeyi duyurmaya devam etmesi aslında bize bir tarih veriyor. Çünkü eğer daha geç bir tarihte yazılmış olsaydı hapisten çıkacağını da bilirdi. Oradan da başka yerlere gideceğini de bilirdi ama anlatı orada bitiyor. Demek ki 62 yılları gibi hem Luka hem Elçilerin İşleri geç yazılı tarihi olarak söyleyebiliriz.
0: Evet, milattan sonra 62 için genel bir kanı var bununla ilgili. Bununla beraber tabii Luka bu serüvenin tamamını da kaydedemiyor. Biraz sonra onun üzerinde de konuşacağız. Şimdi biraz içeriği üzerinde konuşalım. Yani Luka bölümünü ve onun yorumlarını, bizim yorumlarımızı dinleyen kişiler biraz hatırlayacaktır ama belki ilk kez programa katılanlar için bir kez daha hatırlayalım. Şimdi yazılış amacı neydi? Elçilerin İşleri'nin yazılış amacı neydi? Ve hitap ettiği kesim aslında genel olarak bir kesim var mıydı? Özel bir kesim var mıydı?
1: Yani dediğim gibi bu daha çok bu Roma memuru için yazılmış. Bu Teofilos denilen kişi. Ama belirgin bir özelliği var. Şimdi Luka bunu salt bir tarih olarak da sadece anlatmıyor. Çünkü Luka'nın yaptığı çok önemli bir vurgu var. O da kutsal ruhu vurgulaması. Yani kendi müjdesinde de görüyoruz bunu. Çünkü mesela müjdeden bahsederken İsa'nın doğumuna veya İsa'nın ölümüne ve dirilişine bakacak olursak sürekli işte ilahiler, sürekli kutsal ruhun insanların yüreğinde işleyişi, onları değiştirmesi vesaire. Ve Elçilerin İşleri'nin bunun devamını görüyoruz. Aslında Bu bölüme elçilerin işleri veya havarilerin faaliyetlerinden ziyade kutsal ruhun faaliyetleri demek lazım.
0: Evet.
1: Çünkü baştan sona kutsal ruhun nasıl insanların hayatında etkin olduğunu ve onları farklı şekillerde yönlendirdiğini görüyoruz.
0: Bu çok önemli bir, çünkü zaten Luka biterken elçilerin işlerinin başladığı nokta, Luka'nın bittiği nokta ile elçilerin işlerinin başladığı nokta aslında birbirinin devamı niteliğinde. İlk bölümde İsa'nın göğe yükselişiyle ilgili bir hikaye var ve hemen o yükselişin akabinde İsa Mesih'in vaat ettiği bir kutsal ruh armağanı alma durumu söz konusu. Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayet çok meşhur da bir ayet aslında. Okuyalım dilersen, diyor ki ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Aslında bütün bölümü de özetleyen, o kutsal ruhun varlığının ve kutsal ruhun etkinliğini özetleyen de bir ayet bu anlamda.
1: Evet, aslında Elçilerin İşleri'nin ilk ayeti ilginç bir cümle yer alıyor. Diyor ki, Ey Teofilos, ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi yazmıştım. Yani burada bir ima var. İma nedir? Tamam, İsa göğe alınmış olunabilir ama İsa işlemeye devam ediyor. Belki fiziki varlığı olarak değil ama kutsal ruhu göndererek aslında, evet, İsa'nın ruhu elçilerde işlemeye, dünyada zaten işlemeye devam ediyor ve bu ruh mevzusu çok fazla vurgulanıyor. Çünkü çeşitli konuşmalar ve vaazlar görüyoruz elçiler işlerinde. Yani Petrus'un verdiği vaazlar olsun, Pavlus'un yetkililer önünde yaptığı konuşmalar olsun. Her zaman tekrarlanan bir cümle var. Kutsal ruhla dolan Petrus, kutsal ruhla dolan Pavlus. O zaman sürekli insanların kutsal ruhla aldıkları güçle konuştuğunu görüyoruz. Kutsal ruhun verdiği çeşitli belirtiler görüyoruz. İster işte bilinmeyen dillerde konuşmak, alevli dillerde konuşmak olsun, ilk bölümlerde gördüğümüz gibi ateşten diller şeklinde geçiyor. Veya başka mucizeler, şifalar olsun.
0: İnsanların iyileşmesi. Evet.
1: İnsanların iyileşmesi vesaire.
0: Kötü ruhlara tutsak insanların özgür kılması,
1: evet,
0: gibi.
1: Ve özellikle mesela Pavlus'un yolculuklarında çeşitli yerlerde ruhun onu nasıl yönlendirdiğini. Mesela bir yere gitmek istiyor. Diyor ki kutsal ruh buna müsaade etmedi, başka yerde kapı açtı şeklinde. Yani onun yolculuğunda nasıl rehberlik ettiğini de görüyoruz.
0: Hem de aslında İncil metinleriyle, müjde metinleriyle ne kadar büyük bir bağ olduğu da burada ortaya çıkıyor. Çünkü İsa Mesih'in kendisi, işte yetkililer önüne çıktığınızda ne söyleyeceğiniz diye düşünmeyin, kutsal ruh size gereken sözleri söyletecektir, onu hatırlatacaktır vaadi. Bir şekilde bu vaadin gerçekleşmesini de, o sürecin tamamlanmasını da elçilerin işlerinde görüyoruz. 1.8'den itibaren, 1. bölüm 8. ayetten itibaren başlayan bir serüvendir aslında bu. Kutsal ruh üzerlerine geliyor 2. bölümde ve ondan sonra bir anlamda bu bütün bu havarilerin karakterleri değişiyor. İsa'nın onlar için öğrettiği her şey anlam kazanıyor. İsa'nın bütün yaşamı, onunla geçirdikleri bütün zaman bir anlamda anlam kazanıyor ve sanki hani kelimenin tam anlamıyla jeton düşüyor elçilerin, havarilerin üzerinde. Ve böyle bir serüven başlıyor.
1: Evet, ve serüven aslında iyi bir kelime. Çünkü elçilerin işlerine bir kuş bakış açısıyla baktığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz. Yani anlatı Yeruşalim'de başlıyor ama Roma'da bitiyor. Yani gittikçe büyüyen bir hareket bu. İlk önce Yeruşalim, sonra Samiriye, Yahudiye, Samiriye, daha sonra işte Anadolu, daha sonra Yunanistan ve en sonunda Roma'ya kadar Hristiyanlığın yayıldığını, kutsal ruhun kuvvetiyle bu mesajın yayıldığını görmekteyiz. İlk birkaç bölümde daha çok Petrus'un ön planda olduğunu görüyoruz. İlk 12 bölümde özellikle. 12. bölümden itibaren özellikle odağın Pavlus'a çevrildiğini ve özellikle Pavlus'un Anadolu'daki, Yunanistan'daki ve Roma'daki faaliyetlerini görmekteyiz.
0: Yine de belki de en temel konulardan bir tanesi elçilerin işlerinde konuşulması gereken Yahudilerin kalıplaşmış, kemikleşmiş bir takım düşünce yapılarını kutsal ruh tarafından nasıl kırıldığı, nasıl ortadan kaldırıldığını gösteriyor. Özellikle diğer uluslarla ilgili o ön yargıların bir şekilde ortadan kalkışını görüyoruz. İşte elçilerin işleri 10. bölümde Cornelius'la Petrus'un yaşadığı hikayede olduğu gibi, işte gökten bir perdenin, bir bezin aşağı inmesi, sofranın aşağı inmesi ve orada murdar, dinsel olarak kirli yiyeceklerle Tanrı'nın murdar, temiz kıldığını sen kirli sayma diye öğretiyor. Ve Pavlus aslında bütün yolculukları boyunca bir şekilde hep aynı konuyla da uğraşıyor. İşte sünnet konusu var benzer şekilde, yahut da işte kurbanlarla ilgili sorular, sorunlar var. Dolayısıyla Yahudilerin kemikleşmiş bir takım yapısını da ortadan kaldırıldığını, kutsal ruhun bunu nasıl ortadan kaldırdığını ve müjdenin ta İbrahim'e vaat edildiği gibi bütün uluslara verileceğini de çok büyük bir resmini orada görebiliyoruz. Bu anlamda kutsal ruhun işleyişi çok da büyük bir önem kazanıyor. Peki biraz ana hatlarına girelim belki.
1: Şimdi elçilerin işlerinin ana hatlarını şöyle özetleyebiliriz. İlk bölümlerde özellikle Yeruşalim'e bir odak söz konusudur ve orada ilk kilisenin büyümesini ve çektiği sıkıntıları görüyoruz. Ve bu kısım çok önemli bence, çünkü hani ilk yüzyılda kilise hayatı nasıldı, cemaat hayatı nasıldı diye merak ediyorsak aslında bu bölümleri okumak bence oldukça önemli. Çünkü birkaç önemli husus görüyoruz burada. Önemli ayetlerden bir tanesi Elçilerin İşleri 2. bölümde. Özellikle 40. ayetten itibaren 47. ayete kadar görüyoruz ki ilk kilisenin birkaç özelliği vardı. Yani ilk kilise müjdeci bir kiliseydi. Yani cesurca müjdeyi paylaşıyorlardı. Başkaları için dua ediyorlardı. Hastaları için dua ediyorlardı. Cömertlerdi. Büyük cömertlikle bağışlar veriyorlardı.
0: Lafını balla keseceğim. Belki dinleyicilerimiz arasında müjdenin ne olduğunu bilmeyenler vardı. Kısaca ona değinelim ilk programları kaçıranlar için. Müjde aslında İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih'in yapıp ettikleridir. İsa Mesih'in çarmıhta bütün peygamberlerin vaat ettiği, çarmıhta bütün insanların günahının kefaretini ödeyen kurtarıcıdır. İyi haberdir müjde ve o iyi haber artık cennete gidebilmek için bir yol vardır. Her kim İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatına kabul ederse sonsuz yaşam alacaktır. Budur iyi haber. Dolayısıyla Mark'ın bahsettiği çok müjdecilerdi diye bahsettiği bu iyi haberi sürekli olarak insanlara, çevresinde bulunan insanlara anlatmakta bayağı etkinlerdi ilk kilise. Bundan bahsediyoruz.
1: Evet, aynen öyle. Ve dahası dediğim gibi kilise çok cömertti. Bağışlarda bulunuyordu. Sevgi şölenleri adlandırılan yemekler düzenliyorlardı. Ortak sofralar, ortak yemekler. Ondan sonra elçilerin öğretisinde öğrenci yetiştiriyorlardı. Yani çok canlı bir kilise, çok atılgan bir kilise görmekteyiz. Tabii ki kilisede sıkıntılar var. Yani çeşitli sıkıntılar ve problemler görüyoruz. Hem dışarıdan gelen sıkıntılar, hem içten gelen sıkıntılar. Ama bu sıkıntılar sayesinde de kilisenin büyüdüğünü görüyoruz. Yani çok ilginç bir şey. Kilise dışsal büyüme ve yayılma kaydettiği dönemler genellikle büyük zulüm dönemlerinden sonra gelmektedir.
0: Bu sıkıntılar diye bahsedilen o toplumsal baskıdan başlayıp ondan sonra hapislere gerçekten fiziksel olarak sıkıntı ve zulüm görmelerine ve hatta kendi evlerini terk etmelere kadar varan sıkıntılardan bahsediyoruz.
1: Evet, yani birkaç örnek vermek gerekirse mesela Petrus ve Yuhanna iki defa Yahudi Yüksek Dini Kurul önüne getiriliyor ve orada sorgulanıyorlar. Ama bunlar bu hareketi kırmak yerine imanları daha da cesaretlendiriyor, daha da kuvvetlendiriyor. Binlerce kişi imana gelmeye başlıyor. Veya mesela 7. bölümde ilk şehitlik hikayesini okuyoruz. Orada İstefanos adında bir kilise yardımcısının, diyakonunun taşlanarak öldürüldüğünü görüyoruz. Hani normal şartlarda düşünebiliriz ki bu kiliseyi bitirecek olan bir şeydir. Ama bunun yerine kilisenin daha fazla yayıldığını, bu sefer Yeruşalim dışında Samirya bölgesine de yayıldığını görüyoruz. Ondan sonra Saul'un zulümleri, nam-i diğer Pavlus, evet. Daha sonra ismi değişecek. Evet. Onun zulümlerini görüyoruz. Diyoruz ki bu herhalde kiliseyi bitirecek diye, ama o da olmuyor. Bu sefer Saul iman ediyor ve bu sefer Pavlus ismiyle bu inancı yaydırmaya başlıyor. Yakup'un öldürülmesi var, Petrus'un hapsi var. Bunun gibi çeşitli sıkıntılar görüyoruz. Sürekli bir baskı var imanlar önünde, kilise liderliği üzerinde. Hepsinde diyoruz ki aman aman, acaba bu ilk kilise çökecek mi diye. Ama hepsinden kuvvetlenerek aslında çıkıyorlar, geçiyorlar.
0: Ve toplumun bir şekilde beğenisini kazanarak ortaya çıkıyorlar.
1: Evet, yani aslında burada önemli dersler çıkartıyoruz. Çünkü bazen düşünüyoruz ki hani zulüm görmek kötü bir şey. Ama aslında imanlı için zulüm görmek pozitif yönleri de var. Çünkü imanımızı güçlendiriyor.
0: Evet, İsa Mesih ne dedi? Dedi ki yaş tahtaya bunu yaparlarsa kuruya neler yapmayacaklar. Bir şekilde Hristiyan olmanın bir sonucu, doğal bir sonucu toplumun toplum tarafından dışlanmak yahut da çeşitli ülkelerde, çeşitli yerlerde zulüm görmek bunun bir sonucu. Şimdi burada araya gitmeden önce kısa bir şeye de değinmek istiyorum. Şehitlikten bahsettin. Şehitlikten bahsederken Türkiye'de tabii şehitlik kavramı biraz daha farklıdır. Kutsal kitaptaki şehitlik kavramı inancı uğruna, yani bir şeye inandığı için, İsa Mesih'e inandığı için öldürülen kişiler için kullanılan bir kavramdır. Yoksa işte savaşlardır, insanların kişisel egoları, liderlerin kişisel egoları, ülkelerin kişisel egoları için yapılan savaşlarda öldürülen insanlar o şehitlik mertebesi içerisinde görülmüyor. Sadece bir inanca mensup olduğu için öldürülen insanlar şehit olarak adlandırılıyor. İstefanos o anlamda ilk iman şehidi olarak karşımıza çıkıyor. Diyelim, parantezi kapatalım. Dilersen kısa bir araya gidelim. Çünkü döndükten sonra hem bu vurgulanan temalar üzerinde konuşacağız, hem de Pavlus'un yapmış olduğu 4 büyük yolculuk var. Olası 5. yolculuk da var. Onun üzerinde de konuşacağız. Şimdi kısa bir ara diyelim. Aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz.

0: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: İsimlerini biliyoruz. Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu insanlar bu dünyadan ayrılalı binlerce yıl geçti. Ama biz hala yapıp ettiklerini konuşuyoruz. Radyo Maranata'da bu iman kahramanlarının hayatlarını tek tek inceleyip, öğrenip ilham alacağız. Hayatınıza yön verecek bir örnek arıyorsanız, kutsal yazılarda geçen bu Tanrı adamlarının hayatları ve eylemlerinin konuşulduğu İman Kahramanları programına davet ediyoruz.
3: İman Kahramanları programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Değerli dinleyiciler, ikinci bölümde Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında tekrar sizlerle beraberiz. İlk bölümde Elçinin Üçleri üzerinde konuşmaya başladık. Özellikle yazarı, yazılış tarihi, yazılış amacı ve ana hatları üzerinde kısaca değindik ve hatta bu Elçinin Üçleri kitabı boyunca vurgulanan çeşitli konulara da kısmen de girmiş olduk, öyle değil mi? Belki oradan devam edebiliriz çünkü konuşulması gereken birkaç konu daha var. Özellikle yani sadece müjdenin duyurulmasına yönelik temel öğretileri ya da bilgileri bize vermiyor. Aynı zamanda kilisenin kendi iç yapısı içerisinde, kendi iç dinamiği içerisinde yaşadığı bazı durumlarla da orada karşılaşıyoruz Elçilerin işlerinde. Bununla beraber bazen Hristiyanlığı yanlış anlayan insanlarla da karşılaşıyoruz. Büyücü Simon gibi. Biraz belki bunları hakkında da dinleyicilerimizi bilgilendirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, yani aradan önce özellikle kilisenin dıştan yaşadığı baskılardan bahsetmiştik ve bunun nasıl kiliseyi güçlendirdiğinden bahsetmiştik. Tabii bundan çıkartılacak ders nedir? Hani biz de bazen üzerimizde baskı olduğunu hissedebiliriz inancımızdan dolayı, ama ilk kilisede de böyle hissediyordu ve bundan dolayı moral kaybine uğramamalıyız bence. Bence cesur olmalıyız ve buradan da teşvik almalıyız. Çünkü bütün bu dış baskılar aslında kilisenin imanların sayıca olarak büyümesine fayda oldu. Tabii dıştan baskılar olduğu kadar kilisenin içinden de problemler var. Yani mesela yalan söyleyen kardeşler var. Hananya ve Safira gibi bir bağışta bulunacağım diyorlar. O bağışın bir kısmını kendilerine saklıyorlar ve sanki büyük bir bağış vermişler gibi bir imaj satmaya çalışıyorlar kiliseye. Veya çatışmalar oluyor kilise içerisinde. Kilisede dullar var. Hangi dullara hangi para yardımı gidecek diye. Veya sahte imanlılar var. Bir büyücü Simon gibi kutsal ruhu parayla satın almak isteyen. Veya özellikle şeriatı veya çeşitli gelenekleri savunan Yahudi Hristiyanlar var. Dolayısıyla görüyoruz ki sürekli problemli kişiler var kilisenin içerisinde.
0: Yani yüzyıllar değişiyor ama kilise yapısı değişmiyor. Çünkü evet, insan aynı o günahlı özden
1: evet
0: geliyor.
1: Ama bir şey görmemiz lazım. Hani bütün bu iç sıkıntılardan sonra pozitif sonuçlar var. O pozitif sonuçlar ne? Kilisenin olgunlaşması. O zaman Hananya ve Safira'nın yalanlarından sonra Rab onların canlarını alıyor ve kiliseye bir tanrı korkusu geliyor. Ve Rabbin yetkisine yönelik bir korku ve saygı beslemeye başlıyorlar. Bu dullar meselesine gelince havariler bakıyor ki biz bu işin üstesinden çıkamıyoruz. En iyisi yardımcı ayarlayalım bunlara, bu konularla ilgilenecek. Ve ilk diyakozlar bu şekilde seçilmiş oluyor kilise tarihinde. Yani bu diyakozlar kimdir? Papazın yardımcısı diyebiliriz veya evet. Önderin yardımcılığını özellikle sosyal konularda, dua konularında, hizmet konularında yardımcılık yapan.
0: Evet, kilisenin içerisinde tabii birçok ihtiyaç ortaya çıkıyor. Evet. Kilise büyüdükçe ki aslında biraz hızlı geçiyoruz zamandan dolayı ama Elçilerin İşleri ikinci bölümde kutsal ruh geldikten sonra orada 3000 kişilik bir kitlenin iman ettiği söyleniyor. Tabii onların birçoğu kendi memleketlerine de geri döndüler ama aynı zamanda Yeruşalim içerisinde de büyüyen bir kilise var. İnsanlar çoğaldıkça ihtiyaçlar çoğalıyor ve bu ihtiyaçların karşılanması için de bu diakon dediğimiz hizmetkar yüreğe sahip kişiler kilisenin içerisinde etkin olmaya çalışıyor. Ama bunun da ana amacı şudur. Yine de elçiler neden böyle bir yol seçiyorlar? Aslında bu kaosun içerisinden çıkamayacakları için değil, tam tersi asıl odaklanmaları gereken şeyin dua ve müjdeyi yaymak olduğu bilincindeler. Ve bu bilinçle diğer hizmetler için başka kardeşleri yönlendiriyorlar. Ve kendileri aslında duaya ve müjdeyi yaymaya veriyorlar. Evet. Şimdi tabii 9. bölüme geldiğimizde bir karakter karşımıza çıkıyor. İlk bölümde kısaca değindik ama biraz daha detaylı konuşalım. Saul. Saul bir Yahudi kökenli bir Ferisidir. Ve Hristiyanlara zulmeden bir kişidir aslında. Ve orada bir görümde Mesih İsa'nın kendisi ona görünüyor. Şimdi Paulus'la ilgili tabii birçok konu var, birçok konuşulacak konu var. Nereden başlayalım? Paulus'un yolculuğundan mı başlayalım yoksa önce Paulus'un havari olma durumu üzerindeki konulardan mı başlayalım? Ne dersin?
1: Yani evet, Türkiye'de özellikle son senelerde Paulus'un yetkisiyle ilişkin çeşitli sorular ortaya çıkıyor.
0: Evet, Paulus kendi dinini oluşturdu
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, iddialar var. Sanki Paulus'tan önce Hristiyanlık farklıydı. İsa Mesih'e farklı bakılıyordu. Paulus'tan sonra farklı bakıldı.
0: Ya yani da sanki diğer havarilerle arasında bir farklılık vardı.
1: Yeni bir din getirdi, din icat etti şeklinde. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Elçilerin İşlerinin ilk 12 bölümünde ne görüyoruz? Petrus diye birisini görüyoruz. Evet. Yani havarilerin başı diyebileceğimiz.
0: Ve İsa'nın söylediği kilise senin üzerinde
1: kurulacak. Şimdi Petrus'un yazdığı bir mektup var Anadolu'daki kiliselere ve ilginçtir çünkü 3. bölümün 15. ayetinde 1. Petrus'ta yanlış hatırlamıyorsam diyor ki yani bazı kişiler var ki diğer kutsal yazılarda olduğu gibi Pavlus'un mektuplarını çarpıtmaya çalışıyorlar. Ya bu ifade çok ilginç çünkü buradan ne görüyoruz ne öğreniyoruz? Petrus bile Pavlus'un yazdığı mektupları diğer kutsal yazılar gibi eşdeğer görmektedir.
0: Bir tutuyor, evet.
1: Bir tutmaktadır. Dolayısıyla Petrus'un kendisi Pavlus'un hizmetini onamaktadır. Kaldı ki önemli bir Yeruşalim konsülü diye bir konsül var 15. bölümde Elçilerin İşlerinde. Orada hem sünnet konusu değerlendiriliyor havariler tarafından. Çünkü bazı gelenekçiler işte yeni iman etmiş olan Hristiyanların da sünnet edilmesi konusunda baskı uyguluyorlardı. O konsülden sonra bunu bir karara bağladılar. Hayır efendim bu gerekli değildir şeklinde bir çözüme ulaştılar. Ama aynı zamanda Pavlus ve Barnaba bu müjdeci yolculuklar için yetkilendirildiler.
0: Evet, demek ki el konuluk dua edildi onun
1: aynen,
0: için.
1: Aynen. Demek ki bunlar bu kişiler özellikle elçiler tarafından onanan kişilerdi. Yani kendi havalarına veya kendilerine böyle esti diye bir harekette bulunmuyorlar. Bunlar senkronize hareketler ve elçiler tarafından onaylanan hareketler.
0: Ve bununla beraber aslında Pavlus'un yolculuklarında da sık sık görüyoruz. Bir şekilde havarilerle sürekli paralellik içerisinde devam ediyorlar. Sürekli bir anlamda birbirlerine nasıl ifade edelim hesap verme yahut da yapıp ettiklerini birbirlerine anlatma durumları da söz konusu. Toplanılan bağışlar var. O bağışların işte Yeruşalim'e getirilmesi gibi konular var. Dolayısıyla bütün bu konular içerisinde o senkronizasyonu elçilerle Pavlus arasındaki senkronizasyonu da görebiliyoruz.
1: Ve dediğimiz gibi hani aradan önce buradaki ana kahraman aslında ne Pavlus ne de Petrus aslında ana kahraman Kutsal Ruh. Ve görüyoruz ki aynı ana kahraman Kutsal Ruh hem Petrus'ta hem Pavlus'ta aynı şekilde işliyor. Yani şu açıdan. Mesela Petrus 3. bölümde doğuştan sakat birisini iyileştiriyor. Pavlus 14. bölümde doğuştan sakat birisini iyileştiriyor mesela. Veya Petrus gölgesiyle insanlar iyileşiyor. Petrus'un gölgesiyle. Pavlus'un peşkir ve peştemelleriyle insanlar iyileşiyor 19. bölümde. Yani burada paralel diziler de görmekteyiz. Mesela Petrus Tabita'yı diriltiyor genç bir kızı 9. bölümde. 20. bölümde Troas'ta Pavlus'un Eftikos'u genç bir delikanlıyı dirilttiğini görüyoruz. Yani bu da ilginç çünkü görüyoruz ki aynı ruh hem Petrus'ta hem Pavlus'ta paralel olarak işlemektedir.
0: Elbette ki diğer bütün elçilerde de, evet. Diğer bütün havarilerde de ama Elçilerin İşleri bölümüne baktığımız için öne çıkan iki karakter görüyoruz. Yani kutsal ruhun kullandığı iki kişidir. Dolayısıyla Pavlus kendi kafasına göre bir din oluşturmuş bir kişi olmaktan çıkıyor. Tam tersi hem havarilerin yetkisi hem de kutsal ruhun yönlendirmesi ve kutsal ruhun yapıp ettiklerine bir şekilde aracı olan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. O zaman biraz Pavlus'un yolculuklarından bahsedelim. 9. bölümde büyük bir dönüm noktası Pavlus için. Saul oradaki ismiyle daha sonra ismi değiştiriliyor. Dolayısıyla değişiyor Pavlus olarak. Ve kiliseye zulmeden bir kişiyken Tanrı'yla karşılaşıyor, İsa'yla karşılaşıyor ve İsa'yla karşılaşmasının arkasından onun hayatı değişiyor, karakteri değişiyor, bütün düşünce yapısı değişiyor. Kutsal kitaba eski antlaşma olarak bilinen bölüme ki ona çok hakim bir kişidir kendisi. Bütün bakış açısı değişiyor. Romalılar'da tam bir teoloji kitabı yazıyor. Üzerinde konuşacağız bir sonraki programda. Pavlus'un bu değişiminin ardından Tanrı tarafından, İsa Mesih tarafından ona özel bir sorumluluk da veriliyor. İşte diğer ulusları havarilik etmesi, elçilik etmesi için. Şimdi bu yolculuklar üzerinde konuşalım. 4 büyük yolculuğu var. Dilersen oradan devam edelim.
1: Evet, şimdi yolculuk kısımları 13. bölümden itibaren başlıyor. Pavlus'un yaptığı ilk yolculuk Kıbrıs'ta başlıyor. Kıbrıs'tan sonra Anadolu'ya geçiyor ve orada özellikle Pisidya Antakya'sı, Konya, Listra yani bugünkü Isparta ve Konya dediğimiz bölgeleri ziyaret ediyor ve orada kiliseler kuruyor. Şimdi Kıbrıs'ta başlaması ilginç yani ilk durağın çünkü Barnaba'nın memleketidir Kıbrıs. Yani Pavlus tek başına bu yolculuğa çıkmıyordur. Barnaba ile beraber çıkmaktadır. Ve orada bir vali ile karşılaşıyorlar. Vali iman ediyor. Ne kadar ilginçtir ki valinin memleketi Pisidya Antakya'sı. Yani metin neden Kıbrıs'tan sonra Pisidya Antakya'sına gittiklerini açıklamıyor ama bu bir imada veya böyle bir düşünce bir şey düşünürsek hata yapmış olmayız zannediyorum. Çünkü çok ilginç. Bu arada Pisidiya Antakya'sında bu valiye ait kitabeler de bulundu. Yani arkeolojik olarak. Dolayısıyla bu kişinin de bir arkeolojik teyiti var. Evet. Onu da bir dipnot olarak koyalım bir yana. Neyse, bu yörelerde Konya, Listra, Derbe dediğimiz kısımlarda kiliseler oluşuyor. Ama çok baskı var bu kısımlarda. Çünkü çok tutucu Yahudiler var. Yani Pavlus genellikle havralara giderek şehir ziyaretlerine başlıyor ve orada İsa'yı anlatıyor. Kimisi kabul ediyor ama kimisi de çok sert tepki verdiği için Pavlus'un taşlandığı da oluyor bu ziyaretlerinden bir tanesinde.
0: Bu çok ilginçtir çünkü Türkiye'de genel bir yargı da var. İşte misyonerler yurt dışından geldi ve Türkiye'yi, Türkiye bu toprakları, bu coğrafyayı Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar diye.

0: daha çok yani Anadolu'da başlıyor. Bu ilk yolculukta kurduğu kiliseleri ziyaret ediyor ama oradan da Yunanistan'a geçiyor. O da Troas antik kentinde bugün Geyikli, Çanakkale yakınlarında Pavlus bir görüm görüyor. O görümü veren kimdir? Tabii ki kutsal ruhtur.
1: Kutsal
0: Dedik
1: ruhtur,
0: ya bu
1: evet.
0: kitap aslında kutsal ruhun faaliyetlerini bize anlatıyor. O görümde Yunanistan'dan bir adamın ona seslendiğini işitiyor ve bundan dolayı Yunanistan'a geçiyor ve orada kiliseler de kurulmaya başlıyor. Filipi'de, Selanik'te, Veria'da, Atina'da, Korint'te orada çeşitli yolculuklar görüyoruz ve özellikle bu kısımdan itibaren Paulus bu kurduğu yeni kiliselere farklı farklı mektuplar yazmaya başlıyor. Dolayısıyla yani İncil'in geri kalan metinlerinde işte Selaniklilere mektup görüyoruz, Korintlilere mektup görüyoruz, diğer kilise topluluklarına mektup görüyoruz. Bu mektup yazmalar burada başlıyor aslında ve ilk yazdığı mektupların konuları ortaktır. Mesela 1. ve 2. Selaniklilere ve 1. Korintlilere bakacak olursak bir şey görüyoruz. Kilisenin içerisinde çok yeni imanlı var. Olgun imanlı sayısı az ve bazı kardeşler sorun yaratabiliyor kilisede. Dolayısıyla bu mektupların konusu da ortak kilise düzenini korumanın önemi ve özellikle olgun olmayan imanları olgun imanlı olarak yaşamaya davet etmektedir.
1: Şimdi o da önemli bir nokta çünkü Paulus bir yere ziyaret ettiğinde orada birkaç yıl geçiriyor ve o birkaç yıl içerisinde bir kilise topluluğu oluşuyor orada. İsa Mesih'e iman edenlerden oluşan kilise topluluğu oluşuyor. Bunlar tabii Paulus'un orada olduğu dönem boyunca bir ivme kazanıyorlar onun öğretileriyle. Fakat Paulus oradan ayrılıp başka bir yere gidiyor ama şunu da söylemek gerekiyor. Bütün bu yolculukları Paulus tek başına yapmıyor. Onunla beraber onun yetiştirdiği gerekse elçilerin atadığı başka kişiler de onlarla beraber. Dolayısıyla orada böyle ilginç bir sistem de var. İşte Paulus başka bir yere yolculuk ederken aralarından biri kilisede kalıp bir süre daha orada hizmet ederek o düzeni korumaya çalışıyor. Ama yine de bu mektuplar bir şekilde kilisenin ne yapıp ne yapmaması gerektiği konusunda kutsal ruhun yönlendirmesiyle yazılan mektuplar olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet, üçüncü yolculuğa geçtiğimizde tekrar Yunanistan Yarımadası'na yapılan yolculuklar görüyoruz. Ama Efes'te 3 sene kalıyor Paulus bu yolculuğa geçmeden önce. Ve orada aslında Tiranus adında bir yerde, bir binada öğreti veriyor yaklaşık 2,5-3 sene boyunca. Ve burada mektuplarda yazıyor. Özellikle 2. Korintliler mektubu ve Romalılara yazdığı mektubun büyük ihtimalle bu tarihlerde yazıldığı düşünülmektedir. Ve oradaki konular da ortak. Bu mektuplardaki konular bir beden olarak barışık olmayı teşvik eden mektuplar. Çünkü hem Korint'te hem Roma Kilisesi'nde kardeşler arasında bazı konulardan dolayı anlaşmazlıklar var. Dolayısıyla Paulus bu tek beden olma öğretisini vurguluyor. Bu yolculuğun akabinde Yeruşalim'e geliyor ve Yeruşalim'de kendisi suçlanıyor. Şöyle bir suçlama yapılıyor Paulus'a. Yeruşalim'de tapınan bir dış ve iç avlusu vardı. İç avluya yabancıların girmesi yasaktı. Ve birisi bir iddiada bulundu veya bir karalama kampanyasında bulundu. İşte Paulus'un yanında bir Efes'ten getirdiği arkadaş var, Trofimos diye. Onu iç avluya götürdü diye. Paulus'a bir saldırı oluştu. Ve bundan dolayı kendisi kaçmak zorunda kaldı Yeruşalim'den ve yetkililere sığındı. Ve daha sonra davasını ta Sezar'a kadar götürdü. Ve bundan dolayı son yolculuğu başlamış oldu. Dördüncü yolculuğu dediğimiz, en azından metinde geçen son
1: Evet,
0: yolculuk.
1: elçilerin içlerinde geçen son
0: Evet,
1: yolculuğu.
0: ve bu yolculuğun sonunda kendisi Roma'da ev hapsinde bulunmaktadır.
1: Şimdi o yolculuklar da ilginçti. Tabii bir sürü serüvenler de var. Biz hepsine değinemiyoruz
0: Tabii zaman kısıtlı.
1: zaman kısıtlı olduğu için. Birçok serüvenler de var. Fakat bir şekilde Pavlus'un yolculuğunda ya da kutsal ruhun işlerinde kutsal ruh geldiğinde yapacağını söylediği İsa Mesih'in kutsal ruh geldiğinde yapacağını söylediği her şey bir şekilde burada gerçekleşmeye başladığını da okuyoruz. O serüven öyle başlıyor. 1.8'de Elçilerin İşleri 1.8'de kutsal ruh gelecek. İşte bulunduğunuz şehirde, size yakın şehirlerde ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız diyor ve kutsal ruh aracılığıyla Tanrı bu vaadini gerçekleştiriyor ve dünyanın dört yanında bir şekilde müjde duyuruluyor. Kiliseler oluşuyor.

0: Orada kiliseler kurulmaya başlanıyor ve İsa'ya iman eden insanlar topluluğu olmaya başlıyor. Ev hapsindeyken de yazdığı mektuplar da var.
1: Evet, hapis mektupları diyoruz.
0: Evet, hapis mektuplarımız da var.
1: Efesliler, Filipililer, Koloseliler, Filimon mesela. Bunlar çok ilginç çünkü hani hapisteyken düşünebilirsiniz ki Paulus çok üzgün ama tam tersine
0: evet.
1: Hayatının en verimli ve en mutlu, sevinçli dönemini yaşıyor. Ve aslında biraz da kitabı da yansıtıyor, Elçilerin İşlerini de yansıtıyor. Çünkü büyük sevinçle başlıyor, büyük sevinçle de bitiyor. Yani Elçilerin İşlerinin son bölümlerini okuduğumuzda Paulus'un ev hapsinde çok sevinçli bir şekilde oradan müjdeyi duyurduğunu, İsa'nın haberini duyurduğunu görmekteyiz.
0: Evet, belki Elçilerin İşlerinde özellikle Paulus'un yolculuklarında birkaç kez karşımıza çıkan bir durum da var. Ona da değinmek lazım belki bitirmeden önce. Şu, çeşitli zamanlarda Kutsal Ruh aracılığıyla Paulus'un hayatında olup bitenler yahut da Paulus'un gerçekleştirdiği Kutsal Ruh aracılığıyla gerçekleştirdiği mucizeler sonucunda onu ilahlaştırmak isteyen, bir ilah gibi görmek isteyen kişiler var. Kesinlikle ve kesinlikle buna karşı çıkıyor Paulus. Bu da aslında bir anlamda Paulus'un kendi dinini yaratma gayreti içerisinde olmadığını da ortaya koyan net bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Sadece metinleri okuyarak bunu görebiliyoruz ki çeşitli zamanlarda onu ilahlaştırmak istediler ama Paulus şiddetle buna karşı çıktı ve bir anlamda bunu reddetti. Bütün onuru, bütün yüceliği de Tanrı'ya verdiğini görüyoruz. Her zaman insanların gözlerini oraya çevirmesi gerektiğini de görüyoruz. Şimdi tabii Elçilerin İşleri bitmiş bir kitap olarak sanki karşımıza çıkmıyor. İşte son ayet de bu ilahlaştırmayla ilgili bir ayet. Ve sanki hikaye yarım kalmış. Ve sonradan başka kaynaklardan görüyoruz ki bu hikaye gerçekten yarım kalmış. Muhtemelen bir beşinci yolculuk var.
1: Oldu. Çünkü neden? Çünkü Paulus'un başka yazdığı mektuplar var. 1. ve 2. Timoteos ve Titus'a yazdığı mektuplar. Bu ev hapsinden sonraki dönemde yazılmış olan mektuplar. Herhalde 2-3 sene daha Paulus hizmet etti, dolaştı. Büyük ihtimalle yine Yunanistan'ı, belki Girit Adası'nı ziyaret etti. Ve kimi diyor ki İspanya'ya kadar gitmiş de olabilir. Bunu evet. Nereden biliyoruz? Çünkü Romalı Clement adında bir kilise babası var. 90'lı yıllarda yaşamış olan. Ve o da Korint Kilisesi'ne bir mektup yazıyor ve orada Paulus'un İspanya'ya bir zamanlar yapmış yolculuğundan bahsediyor veya atıfta bulunuyor. Dolayısıyla belki İspanya'yı da ziyaret etti. Tabii ki yazılı kaynak bize her şeyi anlatmıyor. Dolayısıyla ama Paulus'un büyük ihtimalle bir beşinci yolculuğu oldu ve daha sonra 65 yılları gibi idam edildi. O da Roma vatandaşı olarak, genellikle vatandaş değilseniz, siyasi suçluları çarmıha gererek öldürüyorlardı ama o Roma vatandaşı olduğu için onun başını kestiler ve bu şekilde inancından ötürü de idam edilmiş oldu.
0: Evet, yani İspanya'ya gitmiş olması muhtemel çünkü o dönemde bir anlamda dünyanın sonu gibi görünen, hatta İspanya'da öyle bir o isme sahip bir yer de vardı.
1: Evet, İspanya'nın kuzeybatı bölgesi Finisterre diye bir yer
0: evet,
1: var.
0: Finisterre.
1: O Finisterre dünyanın sonu demek.
0: Dünyanın sonu demek. Bir şekilde oradan düşünülüyor ki çok büyük bir ihtimalle bu yolculuğu da gerçekleştirdi ve bir anlamda bütün hayatını Mesih'e veren bir insan grubu görüyoruz. Her ne kadar Paulus ve Petrus ön planda olsa da.
1: Ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani buradaki odak ne Paulus'tur ne Petrus'tur. Yani bunlar basit insanlardı ama büyük işler başardılar. Aslında önemli olan onları hareketlendiren ve onlar arasında çalışan kutsal ruhtu. O zaman aslında bizim de bunu düşünmemiz lazım. Yani biz İsa'yı kabul ettiğimizde ve kutsal ruhu içselleştirdiğimizde bizim de büyük potansiyelimiz var büyük işler yapabilmek için. Bizden kaynaklanan bir güçle değil ama kutsal ruh ile gelen bir güçle.
0: Ve bu kilisenin, asıl kilisenin temelini oluşturan büyük bir kayadır. Yani köşe taşıdır bir anlamda. Kutsal ruh olmayan bir kilise sadece insanlar topluluğudur. Ama kutsal ruh aralarında olunca güç alıyoruz. Kutsal ruh aramızda olunca ne yapmamız gerektiği, Tanrı'nın istemlerini yerine getirmemiz gerektiği konusunda bizi yönlendiriyor ve bu Elçilerin İşleri hikayesi aslında günümüzde hala devam ediyor. Bir şekilde aynı ruh bugün kiliseyi aynı şekilde kullanıyor. Her ne kadar yazılı metinler sona ermiş olsa da bir anlamda bu süreç devam ediyor diyelim. Efendim, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün dilimiz döndüğünce Elçilerin İşleri üzerinde konuştuk. Umut diyoruz ki bu konuştuklarımız sizin için bir fayda sağlamıştır. Romalılar bölümünde tekrar görüşmek üzere diyelim. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim. Amin.

0: dedikodu,
1: yalan,
2: ilişkiler,
3: para,
1: sevgi,
2: acı sorunu,
0: kaygı,
3: stres,
1: endişe
3: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
6: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, capcanlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Ben Sedat.
2: Ben Daniel.
0: Her hafta yeni, yepyeni canlı, capcanlı konuklarımızla sizinle sohbetin en güzelini yaşayacağız ve bu sohbet zamanında düşüneceğiz, tartışacağız, konuları tartacağız ve daha neler neler. Evet Daniel, hemen sormak istiyorum, bu hafta kimin kolundan tutup stüdyomuza getirdin?
2: Evet, bugün çok önemli, çok değerli bir kardeşimiz var. Kendisi İmanuel Kilisesi'nde, Eminönü'nde pastörlük yapmaktadır. Sevgili Cem Erçin kardeşimiz burada. Hoş geldin Cem.
7: Bak böyle yaparsanız her gün gelirim ben.
0: Canım Cem, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin Cem, evet. O zaman Cem'e sözü vermeden önce kısa bir reklam verelim hemen. Radyo Maranatı'nı yapalım mı Daniel?
2: Evet, iyi olur. Bize soru ve görüşlerinizi iletmek istiyorsanız hayat@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazarsanız bizi bulabilirsiniz ve bize ulaşabilirsiniz.
0: Tamam, o zaman hemen konuya geçelim. Bu hafta yine hızlı bir konu seçtin, güzel bir konu seçtin. Bizlerin merakla beklediği konulardan birini seçtin. Ben görüyorum önümde seyircilerimize, dinleyicilerimize, hep seyirci kullanıyorum. Paylaşır mısın bu haftaki özel konumuz nedir, konumuzla tanıştıktan sonra?
2: Evet, bu haftaki konumuz çok önemli. Çok belki üzerinde haftalardır da konuşabiliriz ama bu kısa zamanda işte Cem'le bir şekilde sohbet edeceğiz. Bugünkü konumuz evlilik. Yani evlilik deyince herhalde saatlerce konuşabileceğimiz bir konu evlilik üzerinde. Ama aynı zamanda da biliyoruz ki günümüzde boşanmalar çok fazla. Evlilikler maalesef çok sağlıklı gitmiyor. Cicim bicim ayları geçtikten sonra işte tartışmalar, kavgalar, boşanmalar başlıyor. Ama biz bugün iyi bir evlilikte olması gerekenler nedir? Bunu konuşacağız. Evlilikteki kadının rolü nedir? Erkeğin rolü nedir? Buna bakacağız. Sağlıklı bir evlilik için nelerin olması gerekiyor? Bundan söz edeceğiz. Bu arada ben bundan söz edeyim. Ben 21 yıl oldu sanıyorum. 21 yıllık evliyiz. 4 çocuğumuz var. Hamdolsun bir şekilde devam
0: önemli,
2: ediyor.
0: Yıl çok önemli. Programı senin eşin de dinleyecek. Yılını unutursan bak evde ceza geliyor oklavayla, haberin olsun.
2: Değil mi bu evlilik döneminde?
7: Bronz yıl mı oluyor? Kaç, nasıl oluyor? Eskiden öyle bir şey vardı. Bronz yıl, gümüş yıl, altın yıl.
2: 50. yıl herhalde. Öyle mi?
7: 20. yıl.
0: Ya benim bildiğim kadar 20. yılda bronz veriyorlar ama 40. 30. yıla girdiğin zaman onun böyle kademeleri var. Doğru söylüyor Cem. Yani Osman bronzu aldı.
7: Bronzu
0: Cem
7: aldı bence. Evet, evet. Benden aldı. Saçlar da biraz grileşti. Tam bronzlaştı böyle biraz.
0: Evet, bu arada dinleyicilerimiz haberiniz olsun. Biz burada 3 tane 40 yaş üstü erkek oturuyoruz, evet, ve saçlarımız azalmış durumda ama
7: işin kötüsü 3 erkek evlilik konuşuyoruz.
0: Hadi bakalım.
2: Bir dahaki sefere aslında bir bayan belki aramıza katabiliriz, en azından onun görüşünü
0: bugün,
2: alabiliriz.
0: Bugün ama bu arada Daniel 21 yıllık evlisin ama ben bugün size sorularla sıkıştırabilirim. Cem'i ama bugün çok sıkıştırmak istiyorum. Evet, Daniel'e mesaj geldi. Lütfen canlı yayındayız. Pardon, canlı yayında değiliz ama banttan yapıyoruz ama lütfen telefonlarımızı kapatıyoruz. Evet Daniel, ilk sorumuz o zaman Cem'e ne gelecek? Sonra
2: evet,
0: ben soracağım.
2: Ondan bahsettik, ondan konuştuk. Yani evlilik aslında çok önemli bir şey. Tanrı bu kurumu verdi ama nasıl başladı? Sen ne dersin? Evlilikle ilgili düşüncen nedir?
7: Şey yapalım, onların hepsini konuşalım. Bugün bu muhtemelen bitiremeyiz Daniel, senin söylediğin gibi. Birçok şeye değinemeyebilirsin. Başarılı evlilik mesela hangisi, değil mi? Başarılı evliliğin tanımı. Mesela çok görüyoruz kitap. Başarılı evliliğin, başarılı şey kilisenin anahtarı, başarılının anahtarı, hı-hı, başarılı evliliğin anahtarı, başarılı iş hayatının anahtarı. Evlilikin bir matematiği var mesela. Başarının evlilik matematiği ne? Değil, hı-hı, mi? Mesela buna baktığın zaman ya bu işi en iyi bilen Rab. Tamam, bu işi Rab'den iyi bilen yok. Kutsal kitaba baktığımız zaman mesela ne diyor Rab? Orada dedi ki adamın yalnız olması iyi değildir. İşte evlilik şey noktası orada başlıyor. Hmm. Adamın yalnız olması iyi değildir diyor. Sonra ikinci bir adam yaratmıyor yani. Bir asistan şeyi yok. Ama ona kadını yaratıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu aslında Tanrı'nın evliliğe, evlilik hayatına verdiği önemi gösteriyor. Biz ben hep evlilik nikah kutsaması yaparken de onlara şunu söylerim. Alırken, onları ağızdan söz alırken evlilikleri ilgili. Dedim ki bu evlilik yargı günü Rabbin önüne gelecek. Evliliğimizle yargılanacağız. Evlilik ilişkimizle yargılanacağız. Çünkü Rab gerçekten hassasiyet gösteriyor bu işe. Şimdi kısa bir şey geçeyim. Başarılı evlilik, doğru evlilik. Yani ayrıntısı çok var. Çok ayrıntılara girebiliriz belki ama kabaca şunu söyleyeyim. Başarılı evlilik dediğimiz şey aslında ne kadar tek beden olabiliyorsa kişi ilişkiler, ne kadar derinleşebiliyorsa o evlilik başarılı evliliktir kabaca. Çünkü ve Hristiyan inancına göre, Hristiyan öğretisine göre evliliğe, yani dedim ya bu işi en iyi bilen Rab, hı hı. Evlilik iki kişilik değil. Biz kutsal kitabını görmüyoruz. Doğru evlilik üç kişiliktir.
2: Mutlaka, yani biraz açar mısın?
7: Açalım onu.
8: Şey de anlıyorum aslında, mükemmel evlilik yok ama başarılı olmak için gayret göstererek böyle bir tanım koyabiliriz.
7: Zinhar mükemmel evlilik yok. Zinhar mükemmel insan varsa mükemmel evlilik vardır. Mükemmel insan yoksa mükemmel evlilik olmaz. İnsan mükemmel değil, insan günahkar. Evlilik mükemmel, yok öyle bir şey. Ya evlilik emek istiyor kardeş.
2: Evet.
7: Emek isteyen bir şey. Tamam mı? Yani nasıl bir dükkan açıyorsun, misal veriyorum, bir iş yeri kuruyorsun. Ya o iş yerinde neler çekiyorsun ya? Neler çekiyorsun o iş yeri bir yere getirmek için? Ama o iş yerinden boşanmıyor adam. Değil mi? Zorda kalma, iş yeri ona boşamazsa onu iş yerinden boşanmıyor adam. Yani iş yerinden, iş yeri nasıl emek istiyorsa, çocuk emek istiyorsa, evlilik de emek istiyor ya. İlmek ilmek dokumak istiyor, isteniyor evlilik yani açıkçası. Öyle yani evliliğin birçok zaman hani bir şeydir, bir rengidir cinsellik. Bu belki bunlara değinemeyeceğiz bugün ama çünkü zamanımız çok kısıtlı. Bende de sağlam çene var. Dolayısıyla yani bilemiyorum ama hani cinsellik mesela bir rengidir. Ama biliyor musun biz yok zaman bakarsın ki belli yaşı geçmiş. Ve cinselliklerini de artık şeye kaldırmış. O yaşındaki insanların evlilikleri daha lezzetli, daha bir lezzet bulur. Hı hı. Çünkü niye? Çünkü o zamana kadar koşuşturmadan daha tam evlilik hayatı yaşamaya başlayamadı. Çünkü biz nasıl diyoruz ki bu dünya, tamam mı kardeş? Bu dünya ne yapıyor? Bize Tanrı'yı unutturuyor. Bize sürekli günaha çekiyor. Bizim bu dünya bize evliliğimizi de bozmaya çalışıyor. Dışarıdaki dünya. Hı. Onun için diyorum ki evlilik üç kişilik. Tanrı olması lazım evlilikte. Yukarıdan Tanrı'nın şemsiyesi altında olması lazım evliliğin. Biz evliliklerimizi ne kadar Rab'be götürürüz, ne kadar Rab'be kaldırırız, ne kadar Rab olur evliliğin içerisinde. Abi o evlilik o kadar bereket. Çünkü hassas, Rab evliliğimize de hassas. Biz Rab'be ne götürüyorsak, Rab hiçbir zaman bunları boşa çevirmez. Bizim Rab'be götürmemiz gereken, Rab'be kaldırmamız gereken, dua etmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi evlilik. Çok az dua ediyoruz evliliğimiz için, evet. İlişkimiz için.
8: O zaman hemen burada ben araya girmek istiyorum. Adım adım gidelim. Adem'in yaratılmasından ve yalnız kalması iyi değildir dedi diye. Peki biraz evlilikte erkeğin rolü hakkında konuşacağız. Keşke burada bir kadın da olsaydı, bir bayan da olsaydı ve bu konuda birlikte de rahat rahat konuşabilseydik. Ama üç erkeğiz. Elimizden geldiği kadarıyla bu konuyu onlara da şey yapmadan yani ne diyelim kibar olmaya çalışacağız. Çünkü bazen bir bayan sesi, bir kadın sesi güzel olurdu burada evlilik hakkındaki düşünce. Evlilikteki erkeğin rolü hakkında aslında sana soru sormak istiyorum. Yani erkek ne yapmalıdır, sorumlulukları nelerdir? Bir ayet yazdık biz burada. Belki bildiğim bir ayet. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınıza öyle sevin. Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kiliseyi üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendine sunabilsin. Yani ve evliliğin bir sır olduğunu bazı yönlerden söylüyor. Kadın da kocasına saygı göstersin diyor. Yani erkeğin kadına gösterdiği gibi kadın da kocasına saygı göstersin. Tekrar soruyorum. Evlilikteki erkeğin rolü sana göre nedir bu ayeti okuduktan sonra ve yorumun nedir?
7: Çok net. Çok net. Böyle çok keskin gelecek belki ama çok net gelecek. Çok keskin gelecek. Çok belki iddialı gelecek. İddialı demeyeyim ama evlilikteki erkeğin rolü evlilikte kadın olmamaktır. Hmm. Tamam mı? Ne demek bu? Ya şimdi dışarıda gördüğüm bir şey var. Kadın hakları, kadın şeyi olarak gördüğüm bir şey var. Yani kadın hareketlerinde gördüğüm bir şey var. Kadınlara büyük bir yanlış yapıyor kadın hareketi. Kadınlara büyük bir ne diyelim acılık yaşatıyor. Büyük bir kötülük yapıyor. Ne yapmaya çalışıyor? Ya erkek yapmaya çalışıyor kadını ya. Kadın kadındır ya, erkek
8: evet,
7: değil.
8: Türkiye'de
7: ki.
8: Şiddet de bu yönden çok arttı. Yani kadınlarımıza şimdi, çok büyük haksızlık ediliyor gerçekten.
7: Kadınlarımıza büyük haksızlık ediyor. Onlara geliriz zaten. O var zaten. Ama o insanın ne diyelim ona, o günahın verdiği, nefsin verdiği şey, o ayrı bir şey. Ben sadece rol olarak konuşuyorum. Bugün benim gördüğüm, dışarıda gördüğüm şey, kadına önüne erkek modeli koyuyorlar. Ve diyorlar ki sen bu olmalısın. Hayır, işte o olmamalı. Kadın erkek olmaya özenmemeli ya. Benim gördüğüm o. Yani erkeğin yaptığı her şeyi sen yapmalısın. Madene inmelisin veya şey yapmalısın veya erkeğin rolünün hepsini sen yapmalısın. Yapmamalısın abi. Onun için yaratılmadın sen. Çünkü kadının öyle şeyi var ki erkekte yok o. Zaten olmadı tam, yani oradaki yardımcı ibaresi aynı zamanda tamamlayan ibaresidir kutsal, evet, kitapta. Yani ona bir, hani Rab dedi ya işte, erkeğin yalnız olması iyiydi de ona bir yardımcı gerek. Oradaki yardımcı ifadesi, erkekte olmayan meziyetler var. Ve çok ciddi meziyetler var kadında. Anlatabiliyor muyum?
2: Şimdi erkeği tamamlaması dediğim gibi bir şekilde çok aynen önemli. Yani duygusal zihnini kapatması, evet, göremediği şeyleri, en azından fark edemediği şeyleri kadın aslında fark ediyor. Ve
7: abi erkek kadın gibi düşünemiyor, derin düşünemiyor çoğu zaman. Anlatabiliyor muyum? Sonrasını o kadar planlayamıyor. Erkek daha risk seviyor. Kadın risk sevmiyor o kadar. Bak bunlar kadının çok artılarıdır. Çok önemli artılardır. Şimdi modern dünya alıyor onu, kadını boşaltıyor ya, kadın içini boşaltıyor modern dünya. Tek cinsiyet yaratmaya çalışıyor. Değil, doğallıkta bu yok.
2: O zaman senin de yani, bir gün bu kadın konusunda bir programı yapalım, konuşalım sevgili Cem. Bu, seve seve. Yani bu konuda da güzel.
8: Bu ve şefkati de kadınlardan öğreniyoruz
7: tabii,
8: değil mi?
7: Tabii canım.
8: Merhameti, şefkati. Biz erkekler biraz daha şefkat konusunda acemiyiz gibi.
7: Şefkat konusunda. Ya bak şimdi evliyiz. Evleneceğiz, bir şeyleri çok iyi görüyorsun. Yani çocuğun olunca özellikle mesela. Şimdi eşim içeride bir şeyle uğraşıyor, tamam mı? İşte bebek de benim yanımda. Mesela
8: kaç çocuk var sen Ece?
7: 3 tane var, elden öpe.
8: Kaç yıllık evlisin? Var mı 15-20?
7: 2003 ne oldu? 18.
8: Oo, 2003. Çok iyi.
7: Şimdi bak Daniel, aynen olayı anlatıyorum sana bak. Şimdi o içeriden sesleniyor. Çok oldu da hani bir tanesini anlatayım. Şimdi diyor ki bak dikkat et, şöyle içeride ya, yani mutfakta o, ben içeride o çocukla ilgileniyorum.
8: İşim yenge var, dinliyor musun bizi?
7: Yemeği bak, hazırlıyor falan. Konuşuyor. Şimdi diyor ki dikkat et, şu olursa diyor, şöyle oluyor. Ben diyorum yok ya dedim, ben buradayım şimdi, ne olacak? Abi o dediği oluyor biraz sonra. Bak orada görmüyor. Şimdi bu ya bir meziyet bu, erkekte, evet, olmayan bir şey. Evet. Anlatabiliyor muyum? Erkekte olmayan bir şey. Kadınlar bize çok ağır yük veriyorlar. Hı hı. Modern dünya kadını doğalısında olmayan bir role zorluyor. Kadın orada mutlu olamaz.
2: Evet.
7: Erkek olan kadın, erkekleşen kadın.
8: Peki sorumluluğumuz ne olmalı bu yönde? Yani madem bunları anlatıyorsam, evliyiz ve evli olduğumuz zaman, yani burada dinleyicilerimiz bizi dinliyor. Ben bir erkek olarak kadınıma, eşime olan sorumluluğum, ilk başta birkaç şey söylersiniz. Yani ne söylerdiniz?
2: Şunu da söyleyebiliriz aslında. Senin okuduğun ayetten de geldiğimiz zaman sevmek her şeyden önce. Yani kadının sevgiye, saygıya ihtiyacı var. Ve ilginç bir şekilde belki erkeklerin biraz eksiklikleri de o olabilir ama kutsal kitapta diyor ki karılarını kendi bedenleri gibi sevmeleri gerekiyor. Ve aynı zamanda da diyor ki Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi biz aslında eşlerimizi sevmemiz gerekiyor. Ama maalesef bunu çok büyük bir şey gibi görmüyoruz. Yani bu sevginin çok büyük bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Ya seviyoruz diyoruz ama bu ayete baktığımız zaman çok derin, öyle değil mi? Yani Mesih kiliseyi nasıl sevdiyse, onun için hayatını verecek kadar kendini gözden çıkardıysa, aslında böyle bir sevgiyi eşlerimize göstermemiz gerekiyor. Yani bizden beklediği bu Tanrı'nın ilk etapta.
7: Kesinlikle katılıyorum. Küçük bir katkım var. Bak, bizim enstitüde bir hocamız vardı. Mary Mitchell. Rab'in yanına gitti şimdi. Onun söylediği bir şey vardı. O bekardı. Evlenmedi Mary Mitchell. Bekarlık çağrısı vardı. Rab'den öyle bir çağrısı vardı. Evlenmedi hiç. Ama onun söylediği bir şey var. Şimdi kesinlikle dediğin doğru. Kadının bir tane isteği var. O yüreğin doyması lazım. O yüreğin, evet, doyması için sevildiğini, birinci kadın olduğunu bilmesi lazım. Erkeğin birinci sorumluluğu kadına dünyanın birinci kadını olduğunu hissettirmektir. Hı hı. Eşine dünyanın birinci kadınısın ve aslında dünyanın tek kadınısın. Hı. Dışarıda kadınlar var. Onları seviyorum ama sen teksin. Yani birinci de değilsin, teksin. O anlamda. Bunu hissetmesi lazım kadının. O kadın bunu hissedecek. Erkeğin sorumluluğu bu. Yoksa o erkek evlenmesin kardeşim. Tamam mı? Bunu yapamıyorsa evlenmeyecek.
2: Evlilik bunun için. Bunun yani için. Onu düşündüğün için, senin hayatında tek önemli olduğunu düşündüğün için o adımı atıyorsun. Öyle.
7: Kadın bunu hissetmezse o evde problem, arıza çıkar. Tamam? Şimdi bak. Ama bir şey var. Erkek de bir şey hissetmesi lazım. Bak sen okudun az önce. Erkeğin de hissetmesi gereken şey, saygıyı hissedecek erkek. Erkek olduğunu kadınlar tarafından hissedecek, anlatabiliyor muyum? Şimdi kadın şu anda, erkeğin şu anda benim için sözü oydu. Diyor ki erkekler karılarından saygı istemeye bu dünyada utanıyorlar. Dolayısıyla karılarına saygıyla gidiyorlar ki onlar ona saygıyla dönsün diye. Tamam mı? E bu ama kadın ihtiyacı olan oradan beslenmiyor kadın.
2: Evet.
7: Saygıdan bir at et yemez. At otoburdur. Otobura et veremezsin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla erkek utandığı için saygı göstermeye karşısında modernite bunu dayatıyor. Çünkü bu erkeğin üstünlüğü oluyor sanki, sözüm ona. Kadın arkasında üstünlük olmaz bu arada.
2: Evet.
7: Yani erkekler arkasında üstünlük bahsedebilirsin ama iki farklı cinsiyetten üst as bahsedemeyiz. Dolayısıyla erkek o saygıyı beklediği aç olduğu, ihtiyacı olan o saygıyı istemeyi utandığı için karısına saygıyla gidiyor ki o ona saygıyla dönüş yapsın diye. Tamam. Benim için söylediği buydu. Hı hı. Çok doğru buldum sözleri.
8: Peki neden sence gerçekten onu anlıyoruz burada. Erkekler neden kadınlarına saygı göstermekte de eksikler ve yani bunu tanımını neden nasıl yapabilirsiniz?
7: Ya az önce biraz paylaştım. Şimdi,
8: bu kültürel bir şey mi? Kültürümüzle ilgili bir şey mi?
7: Biraz onun etkisi de var. Onun etkisi de bayağı var. Onun etkisi de çok var. Şimdi evlilik aslında ihya olması gereken bir şey. Yani evli bir her sene üstüne konması gereken.
2: Geliştirilmeli, emek verilmeli.
7: Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla evlendiğin zaman sen aslında bütün negatifliklerinle evleniyorsun. Tamam mı? Evlilik aslında bunu törpülemesi lazım o evlilikte. O evlilikte karı eşin sana demek ki bak sen şu çok iyisin şu ama şu şunlardan şöyle. Ve erkeğin onun törpülenmesi lazım. Aynı şekilde kadının da törpülenmesi lazım. Dolayısıyla yani buna açık olması lazım o evlenecek kişilerin. O törpülenmeler açık olması lazım. Bir sene normal şartlarda başarılı evlilik diyorsan bir sene önceki evliliğinle bir sene sonraki evliliğin daha iyi konumunda olması lazım. Yükselen olması lazım. Sıfır kavga veya sıfır şey demek istemiyorum ama en kriz anında bile, tamam mı? En kriz anında bile çiftler bilmeler ki o içlerindeki o derin bağı hissetmeliler. En ağır kriz anında bile. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu evliliğin biraz gelişmesiyle alakalı bir şey. Gelişime açık olmalılar. Evet. Ve evliliğe yani evliliğe emek vermeye açık olmalılar.
2: Bunu unutuyoruz biz genellikle. Yani evliliğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Üzerine bir şeyler koymamız, eklememiz gerekiyor. Üzerinde kafa yormamız gerekiyor. Bazen hayatın yoğunluğundan, işte çocuklardan, iş stresinden belki bunun üzerine belki çok fazla düşünmüyoruz. Ama dediğin gibi bu önemli bir...
7: Ya onun için dedim ki, pardon Sedat. Onun için dedim ki, 3 kişi olacak evlilik. Yani 3 kişi olacak. Çünkü 2 kişiye kalırsa yürümüyor.
2: Evet.
7: 3. kişi daima orada olacak ki ve o evliliğe o kişiler 3. kişiye daima açık olacaklar ki gelsin o 3. kişi müdahale etsin.
2: Evet.
7: Krizi çözsün, düzeltsin. İki tarafı da düzeltsin.
8: O zaman burada lafınızı balla keseceğim. Bir mola verelim. Biraz dinleyelim. Bir kahve içelim bu arada. İkinci bölümde evlilikte kadının rolü hakkında konuşacağız. Bizim bakış açımızla ama gerçekten birbirimize paylaşacağız. Dinleyicilerimiz bizden ayrılmıyorsunuz. Şimdi kısa bir mola vereceğiz. Birazdan görüşürüz.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Hristiyan inancı hakkında merak ettiğiniz konularda soru@radyomaranata.com adresinden e-mail ile gönderebilir, sosyal medya hesapları arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gerçek müziğin adresi
4: Radyo Maranata, gerçeğin sesi.
5: Evet sevgili Maranata dinleyicileri, herkese esenlik olsun. Tekrar Hayatın İçinden programındasınız ve program konuğumuz sevgili İmanuel Kilisesi Pastörü Cem burada. Hoş geldi tekrar ve şimdi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize hayat@radyomaranata.com hayat@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Bir ara vermiştik ve bu arada bir soru sormuştum. Sordum, soru neydi Daniel?
6: Kadının rolü nedir diye bir şey sordun.
5: Evet,
6: sanıyorum.
5: Evlilikte kadının rolü nedir? Yani kadın ne yapmalıdır? Sorumluluklu neler nedir? Sendeyiz o zaman. Sen herhalde bu konuda birazcık bir şeyler söylesin.
6: Yani Cem biraz bahsetti aslında, biraz söz etmişti. Yani kutsal kitaba baktığımız zaman tabii birçok şey söylenebilir bu konuda. Ama yine kutsal kitaba biz baktığımız zaman orada diyor ki kadın kocasına saygı göstersin. Bu önemli. Koca bir şekilde saygı bekler. Aynı zamanda yine ayette diyor ki ey kadınlar, Rabbe bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun diyor. Yani birbirimize bağımlı olmamız, kadının kocasına saygı göstermesi, bağımlı olması önemlidir. Yani bir koca belki bunu bekler ama belki devam edelim. Bir şekilde diğer sorulara geçebiliriz. Şunu da ben merak ediyorum. Evlilikte sorunlar neden kaynaklanıyor? Yani nelerden kaynaklanıyor? Biliyoruz ki her yıl boşanma oranları çok daha fazla artıyor. Eski dönemlerde bu kadar çok fazla yoktu. Yani insanlar birlikte yaşamaya tahammül edemiyorlar. Bunların nedenleri nelerdir Cem? Sen ne düşünürsün? Uyumsuzluk belki olabilir, sadakatsizlik olabilir, fiziksel ya da zihinsel istismarlar olabilir, paranın rolü olabilir. Yani maddiyat gerekiyor tabii bir taraftan. O olmadığı zaman da kavgalar başlıyor ama sence bu evlilikteki sorunlar nelerdir? Ne diyebilirsin bu konuda?
7: Şimdi biraz farklı birkaç kavramdan, yani bilinen ama birkaç yani farklı kavramla giriş yapmak isterim açıkçası burada. Bu dediklerin hepsi doğru, tek bir sorun yok. Şimdi mesela bizim gibi sosyal ilişkisi kuvvetli toplumlarda iki tarafın da ailesi de evliliğin içerisinde. Hani burada şunu diyebiliriz pekala, işte evlilikler, eşler evliliklerini korumalılar, bazısı tutmalılar falan. Yani buna çok klişeye girmek istemiyorum ama bir şey var. Şimdi postmodernite ve modernite diye bir şey var. Modernite ile postmodernitenin ayrıldığı bir dönem var. Aşağı yukarı yani postmodernitenin gelişmeye başladığı yıllar, 60'lı, 70'li yıllar, 80'li yıllar falan filan. Şimdi o yıllarda şeyler değişti, kaideler değişti. Şimdi boşanma şimdi çok daha kolay. Eskiye nazaran boşanmalar şimdi çok çok daha kolay. Çünkü o zaman daha çok ilkesellik vardı. İlkeler çok ön plandaydı. Ve o ilki, ben o evlilik şeylerini çok çok severim. Yani mesela benim hayata yaşamak istediğim yıllar, mesela ne zaman, hangi yılları yaşamak istersin diye sorsaydın bana, 60'lı yılları yaşamayı çok severdim. Yani estetik de çok güzeldir orada. Evlilikler de çok güzeldir. Çok nettir şeyler. Çizgiler nettir, duruşlar nettir, kadın erkek ilişkileri çok güzel, çok nettir. Seviyelidir, seviye bellidir, ilkesellik bellidir. Şimdi postmodern, ben bundan ne zamandı ya? Ya Netflix'te ya da Mubi'de bir belgesel seyretmiştim. Üç jenerasyon aynı yerde düğün yaptılar. Bunlar İstanbul'da yaşayan Musevi cemaatine mensup. Üç işte dede, baba ve çocuk, yani torun. Üç İşte kendi düğünlerini aynı yerde yaptıklarını, aynı Silivok'ta yapılan düğünleri ve o şeyi çekmişler ve onunla ilgili belgesel yapmışlar. Harika bir belgeseldi. Unuttum şimdi ismini. Bağışlasınlar eğer belgeselin muhatapları dinliyorlarsa bizi. Şimdi üçüncü kişi boşanmış yani. Diğerlerinde bir şey yok. Tamam. Ama o şeye baktığın zaman ilk ikisinde daha böyle bir Çok birbirine benziyor. Yani düğün yapıları çok. Üçüncüsü de daha bir şey. Niye postmodernite biraz kopukluk var. Yani postmodern çağda sen bir takım kurallar kaydara dayatamıyorsun. Diyor ki yani yok kardeşim kurallar kaydeder ben şeyindedir değildir. Dolayısıyla ben işte ya emek dedik ya emek.
6: Evet.
7: Emek vermeye yanaşmıyor adam. Çünkü sanıyor ki boşanınca gidince ya da ne bileyim boşanıp gittiği zaman başka bir şey yaşayınca her şey çok çok güzel olacak.
6: Daha o iyi olacak değil, diye düşünüyorum.
7: Olmayacak. Yani. Olmayacak ama onda da şu var. Olmazsa bir kere daha boşanırım. Çünkü beni bağlayan bir şey yok. Tamam, beni bağlayan ilkesellik yok, beni bağlayan kurallar silsilesi yok. Çünkü o ilkeselliği kurallar silsilesini o şey olarak görüyor. Yani beni bunlarla hapsedemezsiniz. Postmodernitenin düşüncesi bu
6: şey
7: genelde.
6: Şey diyebiliriz değil mi? Yani beklentiler oluyor. Yani bu özellikle evet. Yeni dönemde farklı beklentileri var insanların. Ve bu beklentiler karşılanmadığı için karşı taraftan ya da karşılayamadığı için sorunlar ay, oluyor.
7: Şimdi
6: bir tanesi
7: nefs
6: bu,
7: diyorlar diyebiliriz. Ya. Nefs diyor. Evet. Dışarıda çok duyduğumuz kelimedir nefs. Nefs tatmin olmayan bir şey. Tamam mı? Ve iki tarafında nefsi var ve iki tarafta karşı tarafı tatmin etmeden kendi nefsinin tatmin olmasını bekliyor bir yerde. Tamam mı? Dolayısıyla aslında bu biraz bununla alakalı. Onun için yani tekrar başa döneceğim, ilk söylediğim söze döneceğim. Üç kişilik evlilik. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunun tek şeyi bu. Yani bugün çok görüyorum mesela evlilik koçları, yaşam koçları burada çok popüler. Açıkçası. Evet. Biz yani bir yerde hizmetimizde yaşam koçluğu yapıyoruz. Ama biz kutsal kitap ışığında Tanrı'nın tanrısal öğretmenler hepimiz yaşam en doğru yaşam koçu biziz çünkü aslında. Ya bu işi Tanrı'dan iyi bilen yok. Ne evliliği Tanrı'dan iyi bilen var. Ne yaşamı Tanrı'dan iyi bilen var. Her şeyi oraya yarattı ya. Her insanı Tanrı'dan iyi bilen var. Anlatabiliyor muyum? Yani biz iyi bir aslında en iyi öğretmenler biziz. Çünkü bizim öğretmenimiz çok sağlam bu anlamda.
6: Yani dediğin şeyle Sedat sonra sen devam edersin. O ayeti vermek istiyorum. Senin sabahtan beri hani sürekli bahsettiğin şey buydu. Vaizde aslında bu anlatılıyor değil mi? Yalnız biri yenik düşer diyor evet, orada ama evet. İki kişi direnebilir ve üç kat iplik kolay asla kolay kopmaz. Amin, bu doğrudur. Üç kat iplikteki üçüncü kişi evet, Tanrı'nın kendisidir. Yani Tanrı'nın onun bu kendisidir. Evliliği kutsaması onunla olan beraberlik aynen ve birliktelik.
7: Yani gene vaize geçiyor. İki kişi bir kişiden iyidir diyor.
8: Ne kadar güzel bir söz.
7: Değil mi? İki kişi, benim düğün vaizim oydu. İki kişi bir kişiden iyidir ve dualarına daha çok cevap alırlar. Ama biliyor musun? Üç kat iplik. Üç kişi iki kişiden. O üçüncü kişi o iki kişiyi çok güzel yerlere getirir. O iki, üçüncü kişi öyle bir üçüncü kişidir ki o evliliği, o birlikteliği çok harika lezzetlendirir. Evlilik çok lezzetli bir şeydir. Çok lezzetli bir yaşamdır evlilik. Yani bekarlık çağrısı, bekarlık hissiyatı o yani öyle bir şey olan kişileri tenzih ederim. Ama onun dışındaki kişilerde evlilikle ilgili ben mesela onu düşünürdüm yani ilk o zaman ben tam böyle Rab'le aram yoktu, aram iyi değildi ama evliliği şey gördüm yani bekarlığı zaman daha yok öyle değil. Evlendiğin zaman bekarlığa çok böyle şey bakıyorsun. Yani dolayısıyla lezzetlidir evlilik. Hı hı. Çok tabii, lezzetli bir şeydir yani.
6: Onun için Tanrı aslında yarattı.
8: Bir de paraya girelim. Para konusunda çünkü para da evlilikte bir rolü kapsıyor tabii. Ve hı. İşte maddi hayat bazen evliliği yıkabiliyor. Finansal durum evliliği yıkılabiliyor. Yani hani bir söz var. Ayağını yorganına göre uzatmak önemli. Bununla ilgili istatistikler de var. Yani Lüksemburg boşanma oranı en yüksek ülke oluyor dünyada. Hı hı. Ve bu da ne yazık ki paranın çok olması ya da yeterli olması ya da olmaması evlilik için de yeterli olmuyor. Olsa da olur, olmasa da yine evet. Yeterli değil. Para konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani paranın
7: evlilik ve para değil mi?
8: Evet.
7: Daniel sen cevap veriyorsun.
6: Yani dediğin gibi mesela Lüksemburg'da çok gelişmiş bir ülke. Her şeye sahipler, yeterli maddi imkanları var. Ama ona rağmen bile boşanma oranları çok yüksek ve dünyada en yüksek olan ülkelerden. Demek ki evliliklerde yeteri kadar para olsa da yani bazıları belki bunu dert eder. İşte kocam parası yoktu, şu vardı, bu vardı, zor. Tabii ki paraya ihtiyacımız var. Belki başka bir programda para konusunda konuşuruz ama yine de demek ki fazla paranın olması ya da olmaması evliliği sağlam tutmuyor. Yani evliliği sağlam tutan noktada başka nedenler var diye düşünüyorum.
8: Yani evet evliliğin maddi ihtiyaçları da var. O kısma da bakalım evet. Biraz. Yani evlilik olduğu zaman evin ihtiyaçları oluyor ama ev yeteri kadar parayla geçinemezse bu ilişkilere yansıyor ve bir uyumsuzluk oluyor, bir sadakatsizlik oluyor. Bunu nasıl dengelemek lazım? Paranın evlilikteki rolü nasıl olmalı? Çünkü zaten evlenmeden önce söz veriyorlar. İyi günde ve kötü günde. Kötü günde bu işin içerisinde para da giriyor tabii ki. Sen ne düşünüyorsun Cem? Parayla ilgili sorunlar yaşadın mı evliliğinde? Ya da bunları nasıl dengeledin?
7: Şimdi
8: İster istemez olmuştur.
7: Para konusu gerçekten de yani önemli bir konu. Bunda hiç şey yok, bunu söylemeye de beis yok. Önemli bir sınanma biliyor musun para? Yani evliliği aslında yeri geldiğinde çok bina eden bir şeydir para konusu. Yani demek istediğim şu. eşlerin tutumları bununla çok önemli.
6: Beklentiler.
7: Beklentiler evet. Çok önemli. Şimdi sevgi dedik mesela değil mi? Bak şimdi sevgi. Ya şimdi kadın neden besleniyor? Sevgiden besleniyor. Şimdi mesela şey, örnek şöyle bir şey yapalım. Örnek verelim. Niye? Adama şey lazım. Ayakkabı lazım. Tamam. Ayakkabı lazım ya. Lazım yok yani. Çıktılar. Bir ayakkabı alacak paraları var. Ya kardeş şimdi orada kadın da çok güzel bir şey gördü. Ama var ya böyle tam da aradığı şey. Böyle üzerine bir giydi. Vay babam vay o kadar güzel bir şey oldu. De bir tane para var. Yani ya ayakkabıyı alacaklar ya şey alacaklar. Şimdi bak.
8: Elbiseyi alacak.
7: Ya elbiseyi alacak. Bak şimdi bak. Bak şimdi sevgisini vermesi lazım ya adamın.
8: Şimdi bunu nasıl dengeleyeceğiz?
7: Şunu diyebilirler. Şunu diyebiliriz her zaman. Ne diyebiliriz? Demeyiz lazım ki ev kardeşim tamam da işte yani adam ayakkabısı ayakkabı alması kadının şey yapması lazım. Yok işte öyle değil. Matematiği yok bu işin. Bu işin öyle matematiği yok. O adam o şeyi alacak tamam mı? Ayakkabısı dönecek. Bu evliliği bina edecek. O evli gene parası. Sabaha gene açlar. Ama kadının umurunda değil ki. Anlatabiliyor muyum?
6: Kendini vermek yani karşı tarafa vermek, teslim etmek.

0: lanetin altındayız. Tamam. Ha, Rab bize orada ufak ufak pencereler açar, bereketler, onlar ayrı şeyler. Girmek, daha çok da şey yapmak istemiyorum, detaylandırmak istemiyorum. Ama evliliğimiz de bundan bağımsız değil. Evliliğimiz de bundan bağımsız değil. Ama gerçekten o işlerde yani Rab varsa o yüreklerde etki etmiyor para. Tabii o sınanma çok daha farklı. Bir daha bilakis ihya ediyor parasızlık onları. Çok daha sıkı yapışıyor.
1: Peki şey yapalım. Burada çok fazla zamanımız da kalmadı ama iyi bir evlilik için birkaç şey saydık ama belki birkaç şey daha, hani biraz önce örnek verdin, kadının daha fazla düşünmek, erkeğin ayakkabıya ihtiyacı varken bile onu bırakıp işte özverili davranması ve eşinin ihtiyacını karşılaması. Yani başka birkaç şey daha sayabilir miyiz? Yani iyi bir evliliği sürdürebilmek için son dakikalarımız giriyoruz, zamanımız kısılıyor. İyi bir evliliği sürdürebilmek için başka neler yapmaları ya, eşler?
0: Birkaç tanesini, zaten bir tanesini sen çok önemli şeyi vurdun, söyledin. Çünkü kutsal kitap Efesliler bölümünde okudu şeyde, Sedat da okudu. Sevgi çok önemli. İşte hissetmesi lazım şey tarafının. Yani tank, yüreğimizde tanklarımız var, tamam mı? Yürekte, o yüreklerimiz boş. Ve bu yüreklerin sürekli sürekli dolması lazım. Benzini bir kere koyunca arabaya git, bir kere sonra bitince yine almak zorundasın. Bunun gibi. Yani bunu sürekli olarak kişinin, erkeğin o saygıyı doyması lazım, hissetmesi lazım. Sürekli olarak o kadının, tamam mı? Sürekli olarak. Yani bunun bir süreklilik arz etmesi lazım.
1: Tank ki boşalmamalı ki bozulmasın.
0: Ha, bu, öyle, çünkü biz niye? Ya çünkü şöyle bakın, biz sürekli bu dünyada bir mücadele içerisindeyiz. Sürekli kötü güçler mücadele içerisinde ve biz insanız. Onun için süreklilik olması lazım evlilikte, sevgi ve saygının. Öyle bir kere gösterdim bitti olmaz. Yani bu dedim az önce anekdotu anlattım mı? Oldu. O kadın dolu döndü.
1: Sevgi yani. Deposu doldu. Aa, yani.
0: Depo doldu. Ama yarın boşalacak depo. Başka bir şey olacak. O deponun tekrar dolması lazım. Evet. Ha keza erkeğin de öyle olması lazım. Değil mi? Çok mu konuştum ben? Bitireyim o zaman. Buralarda şey yapayım. Yani son söylediğim, tekrar başta söyleyeyim. Bu işi Rab'den iyi bilen yok. Dünyanın en kusursuz, en önemli, en güzel yaşam koçudur Rab. Daha başka bir yerde aramaya lüzum yok.
2: O zaman diyoruz ki imanlı bir karı koca Tanrı'nın ilkelerini hayatlarında uyguladıklarında evliliklerinde kutsal kitaba da uygun olacak.
0: Bence öyle.
2: Anlıyorum senin söylediğin. Kutsal kitaba uygun bir evlilik hem erkeğin ve hem de kadının başının Mesih olduğunun dengeli bir evliliği oluyor.
0: Bu o evlilik lezzetli bir evlilik.
2: O üçüncü kişi dediğin kişi de Mesih İsa. Evet, yani evliliklerinde Rab olursa. Ve kutsal kitaptaki de bu evlilik kavramı iki bireyin Mesih'in, yani üçüncü kişi dediğin, hani program başında söylediğin Mesih'in kilisesiyle birliğini gösteren birliği oluyor. Doğru mu anlıyorum Cem?
0: Kesinlikle doğru anlıyorsun Sedatçığım. Evet. Çok teşekkürler. Bu doğru anladığın için de çok teşekkür. Ve beni bu kadar söyledin, bu kadar güzel, net olarak özetleyebildiğin için seni hep yanımda olman lazım Sedat.
2: Seni seviyorum kardeşim.
1: O zaman son olarak ben de onu ekleyeyim. Başta söylediğimiz gibi, yani o üç kat iplik kolay kopmaz. En başta onu söylemiştin, ona değinmiştin. Evliliğimizin içine Tanrı'yı da katarsak o zaman bu evlilik çok daha güzel gidecek, çok daha bereketli gidecek. Çünkü bizi zaten bir araya getiren o, yani evliliğimizi kutsayan o, Adem'in yalnız kalmamasını isteyen o zaman bu evlilikte onun bir payı olmalı. Biz evliliğimizi Tanrı'ya teslim ettiğimiz zaman o zaman bu evlilik çok daha güzel, çok daha bereketli olacaktır diye düşünüyorum. Ama evet, dediğimiz gibi başta bu konu saatler sürer. Devam ederiz ama burada bitirmek zorundayız.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, tekrar teşekkür ediyoruz. Evlilik konusunda, karılık koca ilişkileri konusunda konuştuk. Aslında bu programla ilgili belki 10-15 tane farklı konu altında program yapabilirdik ama şu anda 30 dakikaya bunu sığdırdık. Cem'e çok teşekkür ediyoruz programa katıldığı
0: ben
2: için.
0: Ben teşekkür ederim. Manata dinleyenlerini selamlayamamıştım başta. Sevgiyle, muhabbetle hepinizi selamlıyorum. Rabbe emanet olun.
2: Evet, tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Tekrar sorularınız varsa bize hayat@radyomaranta.com'dan mail atabilirsiniz ve bize sorularınızı ve program konularınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Esenlikte kalın. Hayatın İçinden programına katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Esen kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İncil, Matta 27. bölüm.
1: Yahuda kendini asıyor. Sabah olunca bütün başkâhinlerle halkın ileri gelenleri İsa'yı ölüm cezasına çarptırmak konusunda anlaştılar. Onu bağladılar ve götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başkâhinlere ve ileri gelenlere geri götürdü. "Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim," dedi. Onlarsa, "Bundan bize ne? Onu sen düşün," dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı. Gidip kendini astı. Paraları toplayan başkâhinler, "Kan bedeli olan bu paraları tapınağın hazinesine koymak doğru olmaz," dediler. Kendi aralarında anlaşarak bu parayla yabancılar için mezarlık yapmak üzere çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bunun için bu tarlaya bugüne dek kan tarlası denilmiştir. Böylece Peygamber Yeremya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelmiş oldu. İsrailoğullarından kimilerinin ona biçtikleri değerin karşılığı olan 30 gümüşü aldılar. Rabbin bana buyurduğu gibi çömlekçi tarlasını satın almak için harcadılar. İsa vali Pilatus'un önünde. İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali ona, "Sen Yahudilerin kralı mısın?" diye sordu. İsa, "Söylediğin gibidir," dedi. Başkâhinlerle ileri gelenler onu suçlayınca hiç karşılık vermedi. Pilatus ona, "Senin aleyhinde yaptıkları bunca tanıklığı duymuyor musun?" dedi. İsa tek konuda bile ona yanıt vermedi. Vali buna çok şaştı. Her fısıh bayramında vali, halkın istediği bir tutukluyu salıvermeyi adet edinmişti. O günlerde Barabba adında ünlü bir tutuklu vardı. Halk bir araya toplandığında Pilatus onlara, "Sizin için kimi salıvermemi istersiniz? Barabba'yı mı, Mesih denen İsa'yı mı?" diye sordu. İsa'yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona, "O doğru adama dokunma. Dün gece rüyamda onun yüzünden çok sıkıntı çektim," diye haber gönderdi. Başkâhinler ve ileri gelenlerse Barabba'nın salıverilmesini ve İsa'nın öldürülmesini istesinler diye halkı kışkırttılar. Vali onlara şunu sordu, "Sizin için hangisini salıvermemi istersiniz?" "Barabba'yı," dediler. Pilatus, "Öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım?" diye sordu. Hep bir ağızdan, "Çarmıha gerilsin," dediler. Pilatus, "O ne kötülük yaptı ki?" diye sordu. Onlarsa daha yüksek sesle, "Çarmıha gerilsin," diye bağırışıp durdular. Pilatus elinden bir şey gelmediğini, tersine bir kargaşalığın başladığını görünce su aldı, kalabalığın önünde ellerini yıkayıp şöyle dedi, "Bu adamın kanından ben sorumlu değilim. Bu işe siz bakın." Bütün halk şu karşılığı verdi. "Onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun." Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba'yı salıverdi. İsa ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Askerlerin İsa'yı aşağılaması. Sonra valinin askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, "Selam ey Yahudilerin kralı," diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler. Kamışı alıp başına vurdular. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha germeye götürdüler. İsa çarmıha geriliyor. Dışarı çıktıklarında Simon adında kereneli bir adama rastladılar. İsa'nın çarmığını ona zorla taşıttılar. Golgota yani kafatası denilen yere vardıklarında içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. Askerler onu çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. Sonra oturup yanında nöbet tuttular. Başının üzerine, "Bu Yahudilerin kralı İsa'dır," diye yazan bir suç yaftası astılar. İsa ile birlikte biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydut da çarmıha gerildi. Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor, "Hani sen tapınağı yıkıp 3 günde yeniden kuracaktın? Hadi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in," diyorlardı. Başkâhinler, din bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diyorlardı. İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti. İsa ile birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret ettiler. İsa'nın ölümü. Öğleyin 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle, "Eli, Eli, lema şevaktani," yani "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, "Bu adam İlyas'ı çağırıyor," dediler. İşlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi. Ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise, "Dur bakalım, İlyas gelip onu kurtaracak mı?" dediler. İsa yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağı yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı. Ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar. "Bu gerçekten Tanrı'nın oğluydu," dediler. Orada olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar celil eden İsa'nın ardından gelip ona hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdalli Meryem, Yakup'la Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı. İsa'nın gömülmesi. Akşama doğru Yusuf adında zengin bir Aramatyalı geldi. O da İsa'nın bir öğrencisiydi. Pilatus'a gidip İsa'nın cesedini istedi. Pilatus da cesedin ona verilmesini buyurdu. Yusuf cesedi aldı, temiz keten beze sardı, kayaya oydurduğu kendi yeni mezarına yatırdı. Mezarın girişine büyük bir taş yuvarlayıp oradan ayrıldı. Mecdalli Meryem'le öteki Meryem ise orada, mezarın karşısında oturuyorlardı. Ertesi gün, yani hazırlık gününden sonraki gün, başkâhinlerle ferisiler Pilatus'un önünde toplanarak, "Efendimiz," dediler. "O aldatıcının daha yaşarken, ben öldükten 3 gün sonra dirileceğim," dediğini hatırlıyoruz. "Onun için buyruk ver de, 3. güne dek mezarı güvenlik altına alsınlar. Yoksa öğrencileri gelir, cesedini çalar ve halka, 'Ölümden dirildi,' derler. Son aldatmaca ilkinden beter olur." Pilatus onlara, "Yanınıza asker alın, gidip mezarı dilediğiniz gibi güvenlik altına alın," dedi. Onlar da askerlerle birlikte gittiler, taşı mühürleyip mezarı güvenlik altına aldılar.
0: Matta 28. Bölüm.
1: İsa'nın dirilişi. Şabat gününü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağrırken, Mecdalli Meryem'le öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbim bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. "Korkmayın, çarmıha gerilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, onun yattığı yeri görün. Çabuk gidin, öğrencilerine şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum." Kadınlar korku ve büyük sevinç içinde hemen mezardan uzaklaştılar. Koşarak İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. İsa ansızın karşılarına çıktı. "Selam," dedi. Yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarılarak ona tapındılar. O zaman İsa, "Korkmayın," dedi. "Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler." Nöbetçilerin getirdiği haber. Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olup bitenleri başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ileri gelenlerle birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere yüklü para vererek dediler ki, "Siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceleyin geldi. Biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz." Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti Yahudiler arasında bugün de yaygındır. Son buyruk. 11 öğrenci Celile'ye, İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. "Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek, her an sizinle birlikteyim.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elçilerin İşleri kitabındayız. İncil'i adım adım incelemeyi de sürdürüyoruz. Bugün birlikte bakacağımız bölüm Elçilerin İşleri. Dört müjde kitabını ve İncil'e bir giriş yaptıktan sonra bir anlamda ilk kilisenin kuruluş hikayesini içinde barındıran güzel ve özel bir bölüm, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Nereden başlayalım? Yazarından başlayalım istersen.
1: Tabii, şimdi Elçilerin İşleri'nin yazarı Luka'dır. Aslında biz Luka ve Elçilerin İşleri'ni iki ayrı eser olarak okuyoruz ama tek eseri oluşturuyorlar. Çünkü hitap ettikleri kişi aynı kişi. Yani Luka'nın ilk ayetine bakacak olursak, Elçilerin İşleri'nin ilk ayetine bakacak olursak, Ey Teofilos ile başlıyor. Yani Luka bu kaydı bir Roma memuru için yazmış. Devlette çalışan büyük bir ihtimalle. Sebebi de yani 62 yılları Pavlus da büyük ihtimalle bu dönemde hapistedir. Zaten Elçilerin İşleri Pavlus'un ev hapsinde bitiyor. Dolayısıyla tabii bunu doğrudan bilmiyoruz ama ima yolundan belki işte Teofilos adında birileri merak etti. Yani bu Pavlus neden hapiste? Bu İsa'nın mesajı nedir? Niye böyle delilikler yapıyor bu adam şeklinde?
0: Çılgınca bir hayal sürüyor.
1: Çılgınca bu haberi duyuruyor diye merak ediyor. Luka da bir hekimdir ve Pavlus'un yoldaşıdır. Onunla beraber yolculuklarına eşlik ediyor. Dolayısıyla doğal olarak kendisi bir kayıt tutuyor bu yolculukların. Havarilerin faaliyetlerinden bahsediyor. Zaten ana teması bu, bu bölümün. Ve bu şekilde bir kayıt oluşturuyor ve bu Teofilos denilen devlet memuruna bu kaydı aktarıyor.
0: Bir şekilde yazılış tarihleri de o yüzden birbirinin aynı Luka bölümüyle ve bir yani tek bir cilt gibi düşünebiliriz bunu. Tabii o zaman yani şimdi anladığımız şekilde kitap yoktu ama yani tek bir yazmanın elinden çıkan tek bir hikayenin, öykünün tamamlanışı bir anlamda.
1: Evet ve özellikle Elçilerin İşleri'nin son bölümünün Pavlus'un ev hapsinde olması ve ondan sonra orada cesurca müjdeyi duyurmaya devam etmesi aslında bize bir tarih veriyor. Çünkü eğer daha geç bir tarihte yazılmış olsaydı hapisten çıkacağını da bilirdi. Oradan da başka yerlere gideceğini de bilirdi. Ama anlatı orada bitiyor. Demek ki 62 yılları gibi hem Luka hem Elçilerin İşleri geç yazılı tarihi olarak söyleyebiliriz.
0: Evet, milattan sonra 62 için genel bir kanı var bununla ilgili. Bununla beraber tabii Luka bu serüvenin tamamını da kaydedemiyor. Biraz sonra onun üzerinde de konuşacağız. Şimdi biraz içeriği üzerinde konuşalım. Yani Luka bölümünü ve onun yorumlarını, bizim yorumlarımızı dinleyen kişiler biraz hatırlayacaktır ama belki ilk kez programa katılanlar için bir kez daha hatırlayalım. Şimdi yazılış amacı neydi? Elçilerin İşleri'nin yazılış amacı neydi? Ve hitap ettiği kesim aslında genel olarak bir kesim var mıydı? Özel bir kesim var mıydı?
1: Yani dediğim gibi bu daha çok bu Roma memuru için yazılmış, bu Teofilos denilen kişi. Ama belirgin bir özelliği var. Şimdi Luka bunu salt bir tarih olarak da sadece anlatmıyor. Çünkü Luka'nın yaptığı çok önemli bir vurgu var. O da kutsal ruhu vurgulaması. Yani kendi müjdesinde de görüyoruz bunu. Çünkü mesela müjdeden bahsederken İsa'nın doğumuna veya İsa'nın ölümüne ve dirilişine bakacak olursak sürekli işte ilahiler, sürekli kutsal ruhun insanların yüreğinde işleyişi, onları değiştirmesi vesaire. Ve Elçilerin İşleri bunun devamını görüyoruz. Aslında Bu bölüme elçilerin işleri veya havarilerin faaliyetlerinden ziyade kutsal ruhun faaliyetleri demek lazım.
0: Evet.
1: Çünkü baştan sona kutsal ruhun nasıl insanların hayatında etkin olduğunu ve onları farklı şekillerde yönlendirdiğini görüyoruz.
0: Bu çok önemli bir, çünkü zaten Luka biterken elçilerin işlerinin başladığı nokta, Luka'nın bittiği nokta ile elçilerin işlerinin başladığı nokta aslında birbirinin devamı niteliğinde. İlk bölümde İsa'nın göğe yükselişiyle ilgili bir hikaye var ve hemen o yükselişin akabinde İsa Mesih'in vaat ettiği bir kutsal ruh armağanı alma durumu söz konusu. Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayet çok meşhur da bir ayet aslında. Okuyalım dilersen, diyor ki ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Aslında bütün bölümü de özetleyen, o kutsal ruhun varlığının ve kutsal ruhun etkinliğini özetleyen de bir ayet bu anlamda.
1: Evet, aslında Elçilerin İşlerinin ilk ayeti ilginç bir cümle yer alıyor. Diyor ki, Ey Teofilos, ilk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi yazmıştım. Yani burada bir ima var. İma nedir? Tamam, İsa göğe alınmış olunabilir ama İsa işlemeye devam ediyor. Belki fiziki varlığı olarak değil ama kutsal ruhu göndererek aslında, evet. İsa'nın ruhu elçilerde işlemeye, dünyada zaten işlemeye devam ediyor ve bu ruh mevzusu çok fazla vurgulanıyor. Çünkü çeşitli konuşmalar ve vaazlar görüyoruz elçilerinde. Yani Petrus'un verdiği vaazlar olsun, Pavlus'un yetkililer önünde yaptığı konuşmalar olsun. Her zaman tekrarlanan bir cümle var. Kutsal ruhla dolan Petrus, kutsal ruhla dolan Pavlus. O zaman sürekli insanların kutsal ruhla aldıkları güçle konuştuğunu görüyoruz. Kutsal ruhun verdiği çeşitli belirtiler görüyoruz. İster işte bilinmeyen dillerde konuşmak, alevli dillerde konuşmak olsun, ilk bölümlerde gördüğümüz gibi ateşten diller şeklinde geçiyor. Veya başka mucizeler, şifalar olsun.
0: İnsanların iyileşmesi.
1: Evet. İnsanların iyileşmesi vesaire.
0: Kötü ruhlara tutsak insanların özgür,
1: evet,
0: kılması gibi.
1: Ve özellikle mesela Pavlus'un yolculuklarında çeşitli yerlerde ruhun onu nasıl yönlendirdiğini. Mesela bir yere gitmek istiyor. Diyor ki kutsal ruh buna müsaade etmedi, başka yerde kapı açtı şeklinde. Yani onun yolculuğunda nasıl rehberlik ettiğini de görüyoruz.
0: Hem de aslında İncil metinleriyle, müjde metinleriyle ne kadar büyük bir bağ olduğu da burada ortaya çıkıyor. Çünkü İsa Mesih'in kendisi, işte yetkililer önüne çıktığınızda ne söyleyeceğiniz diye düşünmeyin, kutsal ruh size gereken sözleri söyletecektir, onu hatırlatacaktır vaadi. Bir şekilde bu vaadin gerçekleşmesini de, o sürecin tamamlanmasını da elçilerin işlerinde görüyoruz. 1.8'den itibaren, 1. bölüm 8. ayetten itibaren başlayan bir serüvendir aslında bu. Kutsal ruh üzerlerine geliyor 2. bölümde ve ondan sonra bir anlamda bu bütün bu havarilerin karakterleri değişiyor. İsa'nın onlar için öğrettiği her şey anlam kazanıyor. İsa'nın bütün yaşamı, onunla geçirdikleri bütün zaman bir anlamda anlam kazanıyor ve sanki hani kelimenin tam anlamıyla jeton düşüyor elçilerin, havarilerin üzerinde. Ve böyle bir serüven başlıyor.
1: Evet, ve serüven aslında iyi bir kelime. Çünkü elçilerin işlerine bir kuş bakış açısıyla baktığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz. Yani anlatı Yeruşalim'de başlıyor ama Roma'da bitiyor. Yani gittikçe büyüyen bir hareket bu. İlk önce Yeruşalim, sonra Samiriye, Yahudiye, Samiriye, daha sonra işte Anadolu, daha sonra Yunanistan ve en sonunda Roma'ya kadar Hristiyanlığın yayıldığını, kutsal ruhun kuvvetiyle bu mesajın yayıldığını görmekteyiz. İlk birkaç bölümde daha çok Petrus'un ön planda olduğunu görüyoruz. İlk 12 bölümde özellikle. 12. bölümden itibaren özellikle odağın Pavlus'a çevrildiğini ve özellikle Pavlus'un Anadolu'daki, Yunanistan'daki ve Roma'daki faaliyetlerini görmekteyiz.
0: Yine de belki de en temel konulardan bir tanesi elçilerin işlerinde konuşulması gereken Yahudilerin kalıplaşmış, kemikleşmiş bir takım düşünce yapılarını kutsal ruh tarafından nasıl kırıldığını, nasıl ortadan kaldırıldığını gösteriyor. Özellikle diğer uluslarla ilgili o ön yargıların bir şekilde ortadan kalkışını görüyoruz. İşte elçilerin işleri 10. bölümde Cornelius'la Petrus'un yaşadığı hikayede olduğu gibi, işte gökten bir perdenin bir bezin aşağı inmesi, sofranın aşağı inmesi ve orada murdar, dinsel olarak kirli yiyeceklerle Tanrı'nın murdar, temiz kıldığını sen kirli sayma diye öğretiyor. Ve Pavlus aslında bütün yolculukları boyunca bir şekilde hep aynı konuyla da uğraşıyor. İşte sünnet konusu var benzer şekilde, yahut da işte kurbanlarla ilgili sorular, sorunlar var. Dolayısıyla Yahudilerin kemikleşmiş bir takım yapısını da ortadan kaldırıldığını, kutsal ruhun bunu nasıl ortadan kaldırdığını ve müjdenin ta İbrahim'e vaat edildiği gibi bütün uluslara verileceğini de çok büyük bir resmini orada görebiliyoruz. Bu anlamda kutsal ruhun işleyişi çok da büyük bir önem kazanıyor. Peki biraz ana hatlarına girelim belki.
1: Şimdi elçilerin işlerinin ana hatlarını şöyle özetleyebiliriz. İlk bölümlerde özellikle Yeruşalim'e bir odak söz konusudur ve orada ilk kilisenin büyümesini ve çektiği sıkıntıları görüyoruz. Ve bu kısım çok önemli bence, çünkü hani ilk yüzyılda kilise hayatı nasıldı, cemaat hayatı nasıldı diye merak ediyorsak aslında bu bölümleri okumak bence oldukça önemli. Çünkü birkaç önemli husus görüyoruz burada. Önemli ayetlerden bir tanesi Elçilerin İşleri 2. bölümde. Özellikle 40. ayetten itibaren 47. ayete kadar görüyoruz ki ilk kilisenin birkaç özelliği vardı. Yani ilk kilise müjdeci bir kiliseydi. Yani cesurca müjdeyi paylaşıyorlardı. Başkaları için dua ediyorlardı. Hastaları için dua ediyorlardı. Cömertlerdi. Büyük cömertlikle bağışlar veriyorlardı.
0: Lafını balla keseceğim. Belki dinleyicilerimiz arasında müjdenin ne olduğunu bilmeyenler vardı. Kısaca ona değinelim ilk programları kaçıranlar için. Müjde aslında İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih'in yapıp ettikleridir. İsa Mesih'in çarmıhta bütün peygamberlerin vaat ettiği, çarmıhta bütün insanların günahının kefaretini ödeyen kurtarıcıdır. İyi haberdir müjde ve o iyi haber artık cennete gidebilmek için bir yol vardır. Her kim İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatına kabul ederse sonsuz yaşam alacaktır. Budur iyi haber. Dolayısıyla Mark'ın bahsettiği çok müjdecilerdi diye bahsettiği bu iyi haberi sürekli olarak insanlara, çevresinde bulunan insanlara anlatmakta bayağı etkinlerdi ilk kilise. Bundan bahsediyoruz.
1: Evet, aynen öyle. Ve dahası dediğim gibi kilise çok cömertti. Bağışlarda bulunuyordu. Sevgi şölenleri adlandırılan yemekler düzenliyorlardı. Ortak sofralar, ortak yemekler. Ondan sonra elçilerin öğretisinde öğrenci yetiştiriyorlardı. Yani çok canlı bir kilise, çok atılgan bir kilise görmekteyiz. Tabii ki kilisede sıkıntılar var. Yani çeşitli sıkıntılar ve problemler görüyoruz. Hem dışarıdan gelen sıkıntılar, hem içten gelen sıkıntılar. Ama bu sıkıntılar sayesinde de kilisenin büyüdüğünü görüyoruz. Yani çok ilginç bir şey. Kilise dışsal büyüme ve yayılma kaydettiği dönemler genellikle büyük zulüm dönemlerinden sonra gelmektedir.
0: Bu sıkıntılar diye bahsedilen o toplumsal baskıdan başlayıp ondan sonra hapislere gerçekten fiziksel olarak sıkıntı ve zulüm görmelerine ve hatta kendi evlerini terk etmelere kadar varan sıkıntılardan bahsediyoruz.
1: Evet, yani birkaç örnek vermek gerekirse mesela Petrus ve Yuhanna iki defa Yahudi Yüksek Dini Kurul önüne getiriliyor ve orada sorgulanıyorlar. Ama bunlar bu hareketi kırmak yerine imanları daha da cesaretlendiriyor, daha da kuvvetlendiriyor. Binlerce kişi imana gelmeye başlıyor. Veya mesela 7. bölümde ilk şehitlik hikayesini okuyoruz. Orada İstefanos adında bir kilise yardımcısının, diyakonunun taşlanarak öldürüldüğünü görüyoruz. Hani normal şartlarda düşünebiliriz ki bu kiliseyi bitirecek olan bir şeydir. Ama bunun yerine kilisenin daha fazla yayıldığını, bu sefer Yeruşalim dışında Samirya bölgesine de yayıldığını görüyoruz. Ondan sonra Saul'un zulümleri, nam-i diğer Pavlus, evet. Daha sonra ismi değişecek. Evet. Onun zulümlerini görüyoruz. Diyoruz ki bu herhalde kiliseyi bitirecek diye, ama o da olmuyor. Bu sefer Saul iman ediyor ve bu sefer Pavlus ismiyle bu inancı yaydırmaya başlıyor. Yakup'un öldürülmesi var, Petrus'un hapsi var. Bunun gibi çeşitli sıkıntılar görüyoruz. Sürekli bir baskı var imanlar önünde, kilise liderliği üzerinde. Hepsinde diyoruz ki aman aman, acaba bu ilk kilise çökecek mi diye, ama hepsinden kuvvetlenerek aslında çıkıyorlar, geçiyorlar.
0: Ve toplumun bir şekilde beğenisini kazanarak ortaya çıkıyorlar.
1: Evet, yani aslında burada önemli dersler çıkartıyoruz. Çünkü bazen düşünüyoruz ki hani zulüm görmek kötü bir şey, ama aslında imanlı için zulüm görmek pozitif yönleri de var. Çünkü imanımızı güçlendiriyor.
0: Evet, İsa Mesih ne dedi? Dedi ki yaş tahtaya bunu yaparlarsa kuruya neler yapmayacaklar. Bir şekilde Hristiyan olmanın bir sonucu, doğal bir sonucu toplumun toplum tarafından dışlanmak yahut da çeşitli ülkelerde, çeşitli yerlerde zulüm görmek bunun bir sonucu. Şimdi burada araya gitmeden önce kısa bir şeye de değinmek istiyorum. Şehitlikten bahsettim. Şehitlikten bahsederken Türkiye'de tabii şehitlik kavramı biraz daha farklıdır. Kutsal kitaptaki şehitlik kavramı inancı uğruna, yani bir şeye inandığı için, İsa Mesih'e inandığı için öldürülen kişiler için kullanılan bir kavramdır. Yoksa işte savaşlardır, insanların kişisel egoları, liderlerin kişisel egoları, ülkelerin kişisel egoları için yapılan savaşlarda öldürülen insanlar o şehitlik mertebesi içerisinde görünmüyor. Sadece bir inanca mensup olduğu için öldürülen insanlar şehit olarak adlandırılıyor. İstefanos o anlamda ilk iman şehidi olarak karşımıza çıkıyor. Diyelim, parantezi kapatalım. Dilersen kısa bir araya gidelim. Çünkü döndükten sonra hem bu vurgulanan temalar üzerinde konuşacağız, hem de Pavlus'un yapmış olduğu 4 büyük yolculuk var. Olası 5. yolculuk da var. Onun üzerinde de konuşacağız. Şimdi kısa bir ara diyelim. Aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz.

0: en yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: İsimlerini biliyoruz. Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu insanlar bu dünyadan ayrılalı binlerce yıl geçti. Ama biz hala yapıp ettiklerini konuşuyoruz. Radyo Maranata'da bu iman kahramanlarının hayatlarını tek tek inceleyip, öğrenip ilham alacağız. Hayatınıza yön verecek bir örnek arıyorsanız, kutsal yazılarda geçen bu Tanrı adamlarının hayatları ve eylemlerinin konuşulduğu İman Kahramanları programına davet ediyoruz.
3: İman Kahramanları programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Değerli dinleyiciler, ikinci bölümde Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında tekrar sizlerle beraberiz. İlk bölümde Elçinin Üçleri üzerinde konuşmaya başladık. Özellikle yazarı, yazılış tarihi, yazılış amacı ve ana hatları üzerinde kısaca değindik ve hatta bu Elçinin Üçleri kitabı boyunca vurgulanan çeşitli konulara da kısmen de girmiş olduk, öyle değil mi? Belki oradan devam edebiliriz. Çünkü konuşulması gereken birkaç konu daha var. Özellikle yani sadece müjdenin duyurulmasına yönelik temel öğretileri ya da bilgileri bize vermiyor. Aynı zamanda kilisenin kendi iç yapısı içerisinde, kendi iç dinamiği içerisinde yaşadığı bazı durumlarla da orada karşılaşıyoruz Elçilerin işlerinde. Bununla beraber bazen Hristiyanlığı yanlış anlayan insanlarla da karşılaşıyoruz. Büyücü Simon gibi. Biraz belki bunları hakkında da dinleyicilerimizi bilgilendirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, yani aradan önce özellikle kilisenin dıştan yaşadığı baskılardan bahsetmiştik ve bunun nasıl kiliseyi güçlendirdiğinden bahsetmiştik. Tabii bundan çıkartılacak ders nedir? Hani biz de bazen üzerimizde baskı olduğunu hissedebiliriz inancımızdan dolayı, ama ilk kilisede de böyle hissediyordu ve bundan dolayı moral kaybine uğramamalıyız bence. Bence cesur olmalıyız ve buradan da teşvik almalıyız. Çünkü bütün bu dış baskılar aslında kilisenin imanların sayıca olarak büyümesine fayda oldu. Tabii dıştan baskılar olduğu kadar kilisenin içinden de problemler var. Yani mesela yalan söyleyen kardeşler var. Hananya ve Safira gibi bir bağışta bulunacağım diyorlar. O bağışın bir kısmını kendilerine saklıyorlar ve sanki büyük bir bağış vermişler gibi bir imaj satmaya çalışıyorlar kiliseye. Veya çatışmalar oluyor kilise içerisinde. Kilisede dullar var. Hangi dullara hangi para yardımı gidecek diye. Veya sahte imanlılar var. Bir büyücü Simon gibi kutsal ruhu parayla satın almak isteyen. Veya özellikle şeriatı veya çeşitli gelenekleri savunan Yahudi Hristiyanlar var. Dolayısıyla görüyoruz ki sürekli problemli kişiler var kilisenin içerisinde.
0: Yani yüzyıllar değişiyor ama kilise yapısı değişmiyor. Çünkü evet, insan aynı o günahlı özden
1: evet
0: geliyor.
1: Ama bir şey görmemiz lazım. Hani bütün bu iç sıkıntılardan sonra pozitif sonuçlar var. O pozitif sonuçlar ne? Kilisenin olgunlaşması. O zaman Hananya ve Safira'nın yalanlarından sonra Rab onların canlarını alıyor ve kiliseye bir tanrı korkusu geliyor. Ve Rabbin yetkisine yönelik bir korku ve saygı beslemeye başlıyorlar. Bu dullar meselesine gelince havariler bakıyor ki biz bu işin üstesinden çıkamıyoruz. En iyisi yardımcı ayarlayalım bunlara, bu konularla ilgilenecek. Ve ilk diyakozlar bu şekilde seçilmiş oluyor kilise tarihinde. Yani bu diyakozlar kimdir? Papazın yardımcısı diyebiliriz veya evet. Önderin yardımcılığını özellikle sosyal konularda, dua konularında, hizmet konularında yardımcılık yapan.
0: Evet, kilisenin içerisinde tabii birçok ihtiyaç ortaya çıkıyor. Evet. Kilise büyüdükçe ki aslında biraz hızlı geçiyoruz zamandan dolayı ama Elçilerin İşleri ikinci bölümde kutsal ruh geldikten sonra orada 3000 kişilik bir kitlenin iman ettiği söyleniyor. Tabii onların birçoğu kendi memleketlerine de geri döndüler ama aynı zamanda Yeruşalim içerisinde de büyüyen bir kilise var. İnsanlar çoğaldıkça ihtiyaçlar çoğalıyor ve bu ihtiyaçların karşılanması için de bu diakon dediğimiz hizmetkar yüreğe sahip kişiler kilisenin içerisinde etkin olmaya çalışıyor. Ama bunun da ana amacı şudur. Yine de elçiler neden böyle bir yol seçiyorlar? Aslında bu kaosun içerisinden çıkamayacakları için değil. Tam tersi, asıl odaklanmaları gereken şeyin dua ve müjdeyi yaymak olduğu bilincindeler. Ve bu bilinçle diğer hizmetler için başka kardeşleri yönlendiriyorlar. Ve kendileri aslında duaya ve müjdeyi yaymaya veriyorlar. Evet. Şimdi tabii 9. bölüme geldiğimizde bir karakter karşımıza çıkıyor. İlk bölümde kısaca değindik ama biraz daha detaylı konuşalım. Saul. Saul bir Yahudi kökenli bir ferisidir. Ve Hristiyanlara zulmeden bir kişidir aslında. Ve orada bir görümde Mesih İsa'nın kendisi ona görünüyor. Şimdi Paulus'la ilgili tabii birçok konu var, birçok konuşulacak konu var. Nereden başlayalım? Paulus'un yolculuğundan mı başlayalım yoksa önce Paulus'un havari olma durumu üzerindeki konulardan mı başlayalım? Ne dersin?
1: Yani evet, Türkiye'de özellikle son senelerde Paulus'un yetkisiyle ilişkin çeşitli sorular ortaya çıkıyor.
0: Evet, Paulus kendi dinini mi oluşturdu
1: evet,
0: gibi?
1: Evet, iddialar var. Sanki Paulus'tan önce Hristiyanlık farklıydı. İsa Mesih'e farklı bakılıyordu. Paulus'tan sonra farklı bakıldı.
0: Ya yani da sanki diğer havarilerle arasında bir sanki bir
1: evet,
0: şey
1: sanki
0: vardı,
1: yeni
0: farklılık
1: bir,
0: vardı.
1: Yeni bir din getirdi, din icat etti şeklinde. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Elçilerin İşlerinin ilk 12 bölümünde ne görüyoruz? Petrus diye birisini görüyoruz. Evet. Yani havarilerin başı diyebileceğimiz.
0: Ve İsa'nın söylediği kilise senin üzerinde kurulacak.
1: Şimdi Petrus'un yazdığı bir mektup var Anadolu'daki kiliselere ve ilginçtir çünkü 3. bölümün 15. ayetinde 1. Petrus'ta yanlış hatırlamıyorsam diyor ki yani bazı kişiler var ki diğer kutsal yazılarda olduğu gibi Pavlus'un mektuplarını çarpıtmaya çalışıyorlar. Ya bu ifade çok ilginç çünkü buradan ne görüyoruz ne öğreniyoruz? Petrus bile Pavlus'un yazdığı mektupları diğer kutsal yazılar gibi eşdeğer görmektedir.
0: Bir tutuyor, evet.
1: Bir tutmaktadır. Dolayısıyla Petrus'un kendisi Pavlus'un hizmetini onamaktadır. Kaldı ki önemli bir Yeruşalim konsülü diye bir konsül var 15. bölümde Elçilerin İşlerinde. Orada hem sünnet konusu değerlendiriliyor havariler tarafından. Çünkü bazı gelenekçiler işte yeni iman etmiş olan Hristiyanların da sünnet edilmesi konusunda baskı uyguluyorlardı. O konsülden sonra bunu bir karara bağladılar. Hayır efendim bu gerekli değildir şeklinde bir çözüme ulaştılar. Ama aynı zamanda Pavlus ve Barnaba bu müjdeci yolculuklar için yetkilendirildiler.
0: Evet, demek ki el konuluk dua edildi onun
1: aynen,
0: için.
1: Aynen. Demek ki bunlar bu kişiler özellikle elçiler tarafından onanan kişilerdi. Yani kendi havalarına veya kendilerine böyle esti diye bir harekette bulunmuyorlar. Bunlar senkronize hareketler ve elçiler tarafından onaylanan hareketler.
0: Ve bununla beraber aslında Pavlus'un yolculuklarında da sık sık görüyoruz. Bir şekilde havarilerle sürekli paralellik içerisinde devam ediyorlar. Sürekli bir anlamda birbirlerine nasıl ifade edelim hesap verme yahut da yapıp ettiklerini birbirlerine anlatma durumları da söz konusu. Toplanılan bağışlar var. O bağışların işte Yeruşalim'e getirilmesi gibi konular var. Dolayısıyla bütün bu konular içerisinde o senkronizasyonu elçilerle Pavlus arasındaki senkronizasyonu da görebiliyoruz.
1: Ve dediğimiz gibi hani aradan önce buradaki ana kahraman aslında ne Pavlus ne de Petrus aslında ana kahraman Kutsal Ruh. Ve görüyoruz ki aynı ana kahraman Kutsal Ruh hem Petrus'ta hem Pavlus'ta aynı şekilde işliyor. Yani şu açıdan. Mesela Petrus 3. bölümde doğuştan sakat birisini iyileştiriyor. Pavlus 14. bölümde doğuştan sakat birisini iyileştiriyor mesela. Veya Petrus gölgesiyle insanlar iyileşiyor. Petrus'un gölgesiyle. Pavlus'un peşkir ve peştemelleriyle insanlar iyileşiyor 19. bölümde. Yani burada paralel diziler de görmekteyiz. Mesela Petrus Tabita'yı diriltiyor genç bir kızı 9. bölümde. 20. bölümde Troas'ta Pavlus'un Eftikos'u genç bir delikanlıyı dirilttiğini görüyoruz. Yani bu da ilginç çünkü görüyoruz ki aynı ruh hem Petrus'ta hem Pavlus'ta paralel olarak işlemektedir.
0: Elbette ki diğer bütün elçilerde de, evet. Diğer bütün havarilerde de ama Elçilerin İşleri bölümüne baktığımız için öne çıkan iki karakter görüyoruz. Yani kutsal ruhun kullandığı iki kişidir. Dolayısıyla Pavlus kendi kafasına göre bir din oluşturmuş bir kişi olmaktan çıkıyor. Tam tersi hem havarilerin yetkisi hem de kutsal ruhun yönlendirmesi ve kutsal ruhun yapıp ettiklerine bir şekilde aracı olan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. O zaman biraz Pavlus'un yolculuklarından bahsedelim. 9. bölümde büyük bir dönüm noktası Pavlus için. Saul oradaki ismiyle daha sonra ismi değiştiriliyor. Dolayısıyla değişiyor Pavlus olarak. Ve kiliseye zulmeden bir kişiyken Tanrı'yla karşılaşıyor, İsa'yla karşılaşıyor ve İsa'yla karşılaşmasının arkasından onun hayatı değişiyor, karakteri değişiyor, bütün düşünce yapısı değişiyor. Kutsal kitaba eski antlaşma olarak bilinen bölüme ki ona çok hakim bir kişidir kendisi. Bütün bakış açısı değişiyor. Romalılar'da tam bir teoloji kitabı yazıyor. Üzerinde konuşacağız bir sonraki programda. Pavlus'un bu değişiminin ardından Tanrı tarafından, İsa Mesih tarafından ona özel bir sorumluluk da veriliyor. İşte diğer ulusları havarilik etmesi, elçilik etmesi için. Şimdi bu yolculuklar üzerinde konuşalım. 4 büyük yolculuğu var. Dilersen oradan devam edelim.
1: Evet. Şimdi yolculuk kısımları 13. bölümden itibaren başlıyor. Pavlus'un yaptığı ilk yolculuk Kıbrıs'ta başlıyor. Kıbrıs'tan sonra Anadolu'ya geçiyor ve orada özellikle Pisidya Antakya'sı, Konya, Listra yani bugünkü Isparta ve Konya dediğimiz bölgeleri ziyaret ediyor ve orada kiliseler kuruyor. Şimdi Kıbrıs'ta başlaması ilginç yani ilk durağın çünkü Barnaba'nın memleketidir Kıbrıs. Yani Pavlus tek başına bu yolculuğa çıkmıyordur. Barnaba ile beraber çıkmaktadır. Ve orada bir vali ile karşılaşıyorlar. Vali iman ediyor. Ne kadar ilginçtir ki valinin memleketi Pisidya Antakya'sı. Yani metin neden Kıbrıs'tan sonra Pisidya Antakya'sına gittiklerini açıklamıyor ama bu bir imada veya böyle bir düşünce bir şey düşünürsek hata yapmış olmayız zannediyorum. Çünkü çok ilginç. Bu arada Pisidiya Antakya'sında bu valiye ait kitabeler de bulundu. Yani arkeolojik olarak. Dolayısıyla bu kişinin de bir arkeolojik teyiti var. Evet. Onu da bir dipnot olarak koyalım bir yana. Neyse, bu yörelerde Konya, Listra, Derbe dediğimiz kısımlarda kiliseler oluşuyor. Ama çok baskı var bu kısımlarda. Çünkü çok tutucu Yahudiler var. Yani Pavlus genellikle havralara giderek şehir ziyaretlerine başlıyor ve orada İsa'yı anlatıyor. Kimisi kabul ediyor ama kimisi de çok sert tepki verdiği için Pavlus'un taşlandığı da oluyor bu ziyaretlerinden bir tanesinde.
0: Bu çok ilginçtir çünkü Türkiye'de genel bir yargı da var. İşte misyonerler yurt dışından geldi ve Türkiye'yi bu toprakları, bu coğrafyayı Hristiyanlaştırmaya çalışıyorlar diye. Aslında Pavlus ve Barnaba'nın çıktığı yolculuk nereden başlıyor? Yine de bu topraklardan. Yani o genel yargıyı da kıran bir bölüm aslında 13. bölüm. Dünyanın ya da Avrupa'nın, Amerika'nın dan Türkiye'ye, bu coğrafyaya, Türkiye değildi tabii o zaman ama bu coğrafyaya gelen bir müjde akımı değil, tam tersi müjdenin doğup gittiği topraklar olarak görüyoruz. Çünkü Antakya'dan bu yolculuk başlıyor. Oradaki peygamberlerin atamasıyla, Kutsal Ruh'un yönlendirmesiyle Barnaba ve Saul atanıyor ve bu yolculuklara çıkmaya başlıyorlar. Ama dediğin gibi çok büyük bir zulüm ve sıkıntı dönemi var onlar.
1: Evet. İkinci yolculuk daha çok yani Anadolu'da başlıyor. Bu ilk yolculukta kurduğu kiliseleri ziyaret ediyor ama oradan da Yunanistan'a geçiyor. O da Troas Antik Kenti'nde, bugün Geyikli Çanakkale yakınlarında, Pavlus bir görüm görüyor. O görümü veren kimdir? Tabii ki Kutsal Ruh'tur. Ruh'tur. Dedik ya, evet. Bu kitap aslında Kutsal Ruh'un faaliyetlerini bize anlatıyor. O görümde Yunanistan'dan bir adamın ona seslendiğini işitiyor ve bundan dolayı Yunanistan'a geçiyor ve orada kiliseler de kurulmaya başlıyor. Filipi'de, Selanik'te, Veria'da, Atina'da, Korint'te, orada çeşitli yolculuklar görüyoruz ve özellikle bu kısımdan itibaren Pavlus bu kurduğu yeni kiliselere farklı farklı mektuplar yazmaya başlıyor. Dolayısıyla yani İncil'in geri kalan metinlerinde işte Selaniklere mektup görüyoruz, Korintlilere mektup görüyoruz, diğer kilise topluluklarına mektup görüyoruz. Bu mektup yazmalar burada başlıyor aslında ve ilk yazdığı mektupların konuları ortaktır. Mesela 1. ve 2. Selaniklere ve 1. Korintlilere bakacak olursak bir şey görüyoruz. Kilisenin içerisinde çok yeni imanlı var. Olgun imanlı sayısı az ve bazı kardeşler sorun yaratabiliyor kilisede. Dolayısıyla bu mektupların konusu da ortak. Kilise düzenini korumanın önemi. Ve özellikle olgun olmayan imanları olgun imanlı olarak yaşamaya davet etmektedir.
0: Şimdi o da önemli bir nokta çünkü Pavlus bir yere ziyaret ettiğinde orada birkaç yıl geçiriyor. Ve o birkaç yıl içerisinde bir kilise topluluğu oluşuyor orada. İsa Mesih'e iman edenlerden oluşan kilise topluluğu oluşuyor.

0: konusunda kutsal ruhun yönlendirmesiyle yazılan mektuplar olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet, üçüncü yolculuğa geçtiğimizde tekrar Yunanistan Yarımadası'na yapılan yolculuklar görüyoruz. Ama Efes'te 3 sene kalıyor Paulus bu yolculuğa geçmeden önce. Ve orada aslında Tiranus adında bir yerde, bir binada öğreti veriyor yaklaşık 2,5-3 sene boyunca. Ve burada mektuplarda yazıyor. Özellikle 2. Korintliler mektubu ve Romalılara yazdığı mektubun büyük ihtimalle bu tarihlerde yazıldığı düşünülmektedir. Ve oradaki konular da ortak. Bu mektuplardaki konular bir beden olarak barışık olmayı teşvik eden mektuplar. Çünkü hem Korint'te hem Roma Kilisesi'nde kardeşler arasında bazı konulardan dolayı anlaşmazlıklar var. Dolayısıyla Paulus bu tek beden olma öğretisini vurguluyor. Bu yolculuğun akabinde Yeruşalim'e geliyor ve Yeruşalim'de kendisi suçlanıyor. Şöyle bir suçlama yapılıyor Paulus'a. Yeruşalim'de tapınan bir dış ve iç avlusu vardı. İç avluya yabancıların girmesi yasaktı. Ve birisi bir iddiada bulundu veya bir karalama kampanyasında bulundu. İşte Paulus'un yanında bir Efes'ten getirdiği arkadaş var, Trofimos diye. Onu iç avluya götürdü diye. Paulus'a bir saldırı oluştu. Ve bundan dolayı kendisi kaçmak zorunda kaldı Yeruşalim'den ve yetkililere sığındı. Ve daha sonra davasını ta Sezar'a kadar götürdü. Ve bundan dolayı son yolculuğu başlamış oldu. Dördüncü yolculuğu dediğimiz, en azından metinde geçen son yolculuğu.
0: Evet, elçilerin içlerinde geçen son yolculuğu.
1: Evet, ve bu yolculuğun sonunda kendisi Roma'da Efes hapsinde bulunmaktadır.
0: Şimdi o yolculuklarda ilginçtir. Tabii bir sürü serüvenler de var. Biz hepsine değinemiyoruz. Zaman kısıtlı olduğu için. Birçok serüvenler de var. Fakat bir şekilde Pavlus'un yolculuğunda ya da Kutsal Ruh'un işlerinde Kutsal Ruh geldiğinde yapacağını söylediği, İsa Mesih'in Kutsal Ruh geldiğinde yapacağını söylediği her şey bir şekilde burada gerçekleşmeye başladığını da okuyoruz. O serüven öyle başlıyor. 1.8'de, Elçilerin İşleri 1.8'de Kutsal Ruh gelecek. İşte bulunduğunuz şehirde, size yakın şehirlerde ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız diyor ve Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı bu vaadini gerçekleştiriyor ve dünyanın dört yanında bir şekilde müjde duyuruluyor. Kiliseler oluşuyor. Orada kiliseler kurulmaya başlanıyor ve İsa'ya iman eden insanlar topluluğu olmaya başlıyor. Ev hapsindeyken de yazdığı mektuplar da var.
1: Evet, hapis mektupları diyoruz.
0: Evet, hapis mektuplarımız da var.
1: Efesliler, Filipililer, Koloseliler, Filimon mesela. Bunlar çok ilginç çünkü hani hapisteyken düşünebilirsiniz ki Paulus çok üzgün ama tam tersine hayatının en verimli ve en mutlu, sevinçli dönemini yaşıyor ve aslında biraz da kitabı da yansıtıyor. Elçilerin İşleri'ni de yansıtıyor. Çünkü büyük sevinçle başlıyor. Büyük sevinçle de bitiyor. Yani Elçilerin İşleri'nin son bölümlerini okuduğumuzda Paulus'un ev hapsinde çok sevinçli bir şekilde orada müjdeyi duyurduğunu, İsa'nın haberini duyurduğunu görmekteyiz.
0: Evet, belki Elçilerin İşleri'nde özellikle Paulus'un yolculuklarında birkaç kez karşımıza çıkan bir durum da var. Ona da değinmek lazım belki bitirmeden önce. Şu, çeşitli zamanlarda Kutsal Ruh aracılığıyla Paulus'un hayatında olup bitenler yahut da Paulus'un gerçekleştirdiği Kutsal Ruh aracılığıyla gerçekleştirdiği mucizeler sonucunda onu ilahlaştırmak isteyen, bir ilah gibi görmek isteyen kişiler var. Kesinlikle ve kesinlikle buna karşı çıkıyor Paulus. Bu da aslında bir anlamda Paulus'un kendi dinini yaratma gayreti içerisinde olmadığını da ortaya koyan net bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Sadece metinleri okuyarak bunu görebiliyoruz ki çeşitli zamanlarda onu ilahlaştırmak istediler ama Paulus şiddetle buna karşı çıktı ve bir anlamda bunu reddetti. Bütün onuru, bütün yüceliği de Tanrı'ya verdiğini görüyoruz. Her zaman insanların gözlerini oraya çevirmesi gerektiğini de görüyoruz. Şimdi tabii Elçilerin İşleri bitmiş bir kitap olarak sanki karşımıza çıkmıyor. İşte son ayet de bu ilahlaştırmayla ilgili bir ayet. Ve sanki hikaye yarım kalmış. Ve sonradan başka kaynaklardan görüyoruz ki bu hikaye gerçekten yarım kalmış. Muhtemelen bir beşinci yolculuk var.
1: Oldu. Çünkü neden? Çünkü Paulus'un başka yazdığı mektuplar var. 1. ve 2. Timoteos ve Titus'a yazdığı mektuplar. Bu ev hapsinden sonraki dönemde yazılmış olan mektuplar. Herhalde 2-3 sene daha Paulus hizmet etti, dolaştı. Büyük ihtimalle yine Yunanistan'ı, belki Girit Adası'nı ziyaret etti. Ve kimi diyor ki İspanya'ya kadar gitmiş de olabilir. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü Romalı Clement adında bir kilise babası var. 90'lı

0: yıllarda yaşamış olan ve o da Korint Kilisesi'ne bir mektup yazıyor ve orada Paulus'un İspanya'ya bir zamanlar yapmış yolculuğundan bahsediyor veya atıfta bulunuyor. Dolayısıyla belki İspanya'yı da ziyaret etti. Tabii ki yazılı kaynak bize her şeyi anlatmıyor. Dolayısıyla ama Paulus'un büyük ihtimalle bir beşinci yolculuğu oldu ve daha sonra 65 yılları gibi idam edildi. O da Roma vatandaşı olarak, genellikle vatandaş değilseniz siyasi suçluları çarmıha gererek öldürüyorlardı. Ama o Roma vatandaşı olduğu için onun başını kestiler ve bu şekilde inancından ötürü de idam edilmiş oldu.
1: Evet, yani İspanya'ya gitmiş olması muhtemel çünkü o dönemde bir anlamda dünyanın sonu gibi görünen, hatta İspanya'da öyle bir o isme sahip bir yer de vardı.
0: Evet, İspanya'nın kuzeybatı bölgesi Finisterre diye bir yer,
1: evet,
0: var.
1: Finisterre.
0: O Finisterre dünyanın sonu demek.
1: Dünyanın sonu demek. Bir şekilde oradan düşünülüyor ki çok büyük bir ihtimalle bu yolculuğu da gerçekleştirdi ve bir anlamda bütün hayatını Mesih'e veren bir insan grubu görüyoruz. Her ne kadar Paulus ve Petrus ön planda olsa da.
0: Ama son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani buradaki odak ne Paulus'tur ne Petrus'tur. Yani bunlar basit insanlardı ama büyük işler başardılar. Aslında önemli olan onları hareketlendiren ve onlar arasında çalışan kutsal ruhtu. O zaman aslında bizim de bunu düşünmemiz lazım. Yani biz İsa'yı kabul ettiğimizde ve kutsal ruhu içselleştirdiğimizde bizim de büyük potansiyelimiz var büyük işler yapabilmek için. Bizden kaynaklanan bir güçle değil ama kutsal ruh ile gelen bir güçle.
1: Ve bu kilisenin, asıl kilisenin temelini oluşturan büyük bir kayadır. Yani köşe taşıdır bir anlamda. Kutsal ruh olmayan bir kilise sadece insanlar topluluğudur. Ama kutsal ruh aralarında olunca güç alıyoruz. Kutsal ruh aramızda olunca ne yapmamız gerektiği, Tanrı'nın istemlerini yerine getirmemiz gerektiği konusunda bizi yönlendiriyor ve bu elçilerin işleri hikayesi aslında günümüzde hala devam ediyor. Bir şekilde aynı ruh bugün kiliseyi aynı şekilde kullanıyor. Her ne kadar yazılı metinler sona ermiş olsa da bir anlamda bu süreç devam ediyor diyelim. Efendim, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bugün dilimiz döndüğünce elçilerin işleri üzerinde konuştuk. Umut diliyoruz ki bu konuştuklarımız sizin için bir fayda sağlamıştır. Romalılar bölümünde tekrar görüşmek üzere diyelim. Ben Emre Karali.
0: Ben Mark Madrigal.
1: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Selamlar, herkese merhaba. Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafı Açtı programına canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Aydın.
1: Ben de Semra, hoş geldiniz. Bugün yine birlikte güzel bir sohbetle karşınızdayız. Yayınımıza katılan herkese de tekrar tekrar hoş geldiniz demek istiyoruz.
0: Evet, bugünkü konumuza geçmeden önce hemen sizlere hızlıca böyle bir soru sormak istiyoruz. Şu soruyla başlamak istiyoruz aslında. Hangisini görmezden gelmek size daha pahalıya mal olur diye sorarak başlamak istiyoruz. İlk seçeneğimiz şiddetli bir diş ağrısı mı? İkinci seçeneğimiz arabanızdaki motor arıza ışığı mı? Üçüncü seçeneğimiz ise bankanızdan gelen güvenlik uyarısı mı?
1: Evet, siz hangisini seçerdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hangisini görmezden gelmekse daha pahalıya mal olur diye soruyoruz aslında. Şiddetli diş ağrısı mı? Arabanızdaki motor arıza ışığı mı? Bankanızdan gelen güvenlik uyarısı mı? Yani bunlardan hangisini görmezden gelirseniz pahalıya mal olur sizin için. Yorumlarda bekliyoruz. Düşüncelerinizi bize yazarsanız çok seviniriz.
0: Evet, şu anda aslında YouTube'dan da anketimiz mevcut olarak, aktif olarak aslında birazdan olacak. Sizlerle anket üzerinden de işaretleyebilirsiniz. Oradan da seçenekleri görebilirsiniz. Aynı şekilde şu anda Instagram yayınımızla alakalı bir problemimiz var mı bilmiyorum ama eğer Instagram yayınımız da aktifse oradan da bize tabii ki yazabilirsiniz. Onu da kontrollerini sağlıyoruz aslında.
1: Evet, bize lütfen aynı zamanda nereden dinlediğinizi, hangi şehirden dinlediğinizi ya da ülkeden dinlediğinizi de yazarsanız çok seviniriz. Bizleri nereden dinliyorsunuz merak ediyoruz.
0: Evet ve belki ne yaparken dinliyorsunuz, belki çalışırken mi dinliyorsunuz, belki seyahat mi ediyorsunuz, evde dinlenirken mi dinliyorsunuz bizi ya da bir şeyler içerken mi dinliyorsunuz, onu da merak ediyoruz. Bize yazabilirsiniz her zaman.
1: Evet, mesajlarınızı YouTube canlı yayınlarımızın sohbet bölümünden bize ulaştırabilirsiniz. Instagram yayınımız şu an var mı bilemiyorum ama birazdan olacaktır.
0: Evet, bazen teknik problemler olabiliyor. Onlar yayın içerisinde çözülecek. Şu anda var Instagram yayınımız. Tamam. Instagram'dan da bize yazabilirsiniz. Instagram.com/radyomaranata adresinden yazabilirsiniz. Ayrıca aslında yayınlarımıza destek olmak isterseniz onun da hatırlatmasını yapmış olayım. YouTube canlı yayınımızın sohbet bölümündeki dolar simgesine dokunarak oradan bize destek olabilirsiniz. İstediğiniz miktarda bağışta da bulunabilirsiniz. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım.
1: Evet, anketimizi paylaştık aslında. Yani seçmenizi istiyoruz. Sizler için hangisini görmezden gelmek daha pahalıya mal olur? İşaretleyebilirsiniz. Yorumlarda bunun açıklamasını yapabilirsiniz isterseniz. Nedenini de açıklamak isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz.
0: Evet, şiddetli diş ağrısı mı? Arabanızdaki motor arıza ışığı mı yoksa bankanızdan gelen güvenlik uyarısı mı? Hangisi aslında size daha pahalıya mal olur? Cevaplarınızı da bekliyoruz. Yani anketten işaretleyebilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Nedenini de bize yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Onun da cevaplarını sizden bekliyoruz. Şimdi ilk ilahimiz için aslında yine size biz sormak istiyoruz, size danışmak istiyoruz. İlk ilahimiz için sizce hangi ilahiyi seçelim? Bize yazarak yanıt verebilirsiniz ilk ilahi için. Aslında dört tane seçeneğimiz var. Bu seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Bir, kutsal yerde baktım sana ilahisi var. İkincisi, işte ruh ve gelin ilahisi. Üçüncüsü, her şeye gücü yeten. Dördüncüsü de kanatlarının altında ilahisi. Bu dört ilahiden hangisini istiyorsanız bize yazabilir misiniz? Birazdan aslında ilk ilahi olarak yayınımızın başında o ilahiye girmiş olacağız. Yorumlarınızı bekliyoruz. Aslında yorum olarak yazabilirsiniz oraya. Şu ilahiyi seçiyorum diye, şu ilahi olsun diye. Bu dört ilahiden birisini aslında şimdi yer vermiş olacağız. Sizin görüşlerinizi bekliyoruz bu konuda. Ve sorumuzu tekrar hatırlatmış olalım bu arada. Hangisini görmezden gelmek size daha pahalıya mal olur? Şiddetli diş ağrısı mı, arabanızdaki motor arıza ışığı mı yoksa bankanızdan gelen güvenlik uyarısı mı? YouTube'dan da yorumlarımız var sanırım şu anda. Deniz Yolcusu selam, iyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Anahit iyi yayınlar diliyorum kardeşler demiş. Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Cenk Eri Ankara'dan dinliyorum demiş. Deborah İsviçre'den selamlar diye söylemiş Deborah. Çok teşekkür ediyoruz. Buradan İsviçre'ye de selam olsun. Ankara'ya da selam olsun. Her nereden dinliyorsanız bizi selam olsun gerçekten. İlk ilahiyi hatırlatmasını tekrar yapmış olayım. Bu dört ilahiden hangisini seçiyorsunuz? Kutsal yerde baktım sana ilahisi mi? İşte ruh ve gelin ilahisi mi? Her şeye gücü yeten yoksa kanatların altında ilahisi mi? Bunu bize yazabilirseniz mutlu oluruz. Aslında belki şöyle yapmak dinleyicilerimiz açısından daha rahat da olabilir. Şöyle yapalım isterseniz. Tekrar bir anket başlatmış olalım. O anket üzerinden belki daha iyi ilerleyebiliriz. İlk ilahiyi siz seçin diye. Yani daha hızlı belki reaksiyon almamız sağlanıyor. Kutsal yerde baktım sana ilahisini koyuyoruz. Aslında bu ilahiyle beraber işte ruh ve gelin. Aynı şekilde her şeye gücü yeten Rab, o da aslında Radyo Maranata'da yayınlanan yeni ilahilerden birisi aslında, yani kayıtlardan birisi. Kanatlarının altında ilahisi mi? Bu ilahilerden hangisini istiyorsanız aslında şu anda mevcut olan anketten seçebilirsiniz. Belki daha hızlı olacak bu. Çünkü öbür türlü daha şey oluyor. Deborah Hanım kanatlarının altında ilahisi demiş. Hı hı. Özkan Eldek yazmış, Cenk Eri yazmış orada. Onların da yorumları var.
1: Evet, bize ilahileri, yani siz ilahileri daha sonrasında program içerisinde isteklerinizi belirtebilirsiniz. Evet. Soracağız onları. Ama şimdi giriş yaparken seçenekler sunmak istedik size, hangisiyle başlayalım diye. Şimdilik şıklardan birini seçerseniz çok seviniriz. Çünkü ilahi istekleri dolmuş. Cenk Eri bize bir oğul verilecek ilahisi. Hı hı. Özkan Bey Tanrı'nın oğlu İsa diye yazmış. Hı hı. Ama dediğim gibi program içerisinde tekrar soracağız. O zaman da belirtebilirsiniz. Aynı zamanda Deborah Hanım bir bağışta bulundu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Rab sizleri çok çok bereketlesin Deborah Hanım. Elini uzatsın Rab size göklerden.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Dediğim gibi YouTube'da anketimiz mevcut şu anda. Anketimize aslında katılım sağlayabilirsiniz. Oradan aslında ilahilerden birisini seçebilirsiniz. Kanatlarının altında ilahisi %50. Her şeye gücü yeten ilahisi %20. Kutsal yerde baktım sana ilahisi %20. Kanatların altında ilahisi %60 oldu. %57'ye şimdi geldi. Ve isterseniz aslında kanatların altında ilahisini dinleyebiliriz. Ve bu ilahinin ardından tekrar burada olacağız. Ve size soruyoruz aslında. Sizce hangisi size daha pahalıya mal olur? Şiddetli diş ağrısı mı? Arabanızdaki motor arıza ışığı mı? Yoksa bankanızdan gelen güvenlik uyarısı mı? Hangisi size daha pahalıya mal olur? Bunu merak ediyoruz. İşaretleyebilirseniz çok memnun oluruz. İlahinin ardından buradayız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Aşk canlı yayınıyla karşınızdayız ve bugün aslında ruhsal alarmlar konusunu konuşuyoruz. Birazdan detaylarına gireceğiz bu konunun ama yayınımızın başında size bir anket başlatmıştık, size bir soru sormuştuk aslında sizlerin görüşlerini merak ettiğimiz için. Onu tekrar hatırlatmak istiyorum. Hangisini görmezden gelmek size daha pahalıya mal olur? Şiddetli diş ağrısı mı, arabanızdaki motor arıza ışığı mı, yoksa bankanızdan gelen güvenlik uyarısı mı diye sormuştuk. Ve YouTube'daki anketimize dinleyicilerimiz katılım sağladılar. O anketin aslında şimdi sonuçlarına bakacağız. Ve onunla ilgili yorumlar da var. Aslında yorumları da okumak istiyorum öncesinde. Anketin sonuçlarına birazdan bakacağız. Yasemin Hanım, iyi yayınlar kardeşler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Deniz yolcusu, ben bankadan gelen güvenlik uyarısı derdim diye söylemiş. Çok teşekkür ederiz. Reski burada. Reski iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Reski. Çok teşekkür ediyoruz. Hangisini görmezden gelmek size daha pahalıya mal olur? Anket sonuçlarına şimdi birlikte bakalım.
1: Evet, anketimize baktığımızda aslında %17 şiddetli diş ağrısı denmiş. Yani arabanızdaki motor arıza ışığını seçen olmamış dinleyicilerimizin arasında.
0: Ve belki bir önceki ankette seçtiler ama ikinci bir kez daha başlattık. Şu anki anketimiz böyle.
1: Ve %83 de bankanızdan gelen güvenlik uyarısı seçeneği olmuş.
0: Evet, yani en çok aslında %83 dinleyicilerimiz diyor ki bankanızdan gelen, yani bankadan gelen güvenlik uyarısı daha pahalıya mal olur. Görmezden gelirsem bunu daha pahalıya mal olur bana diye düşünüyorlar. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şimdi yeni bir anket daha başlatmak istiyoruz. Aslında bu ankette biraz daha konuyu derinleştirmek istiyoruz. Hangisini fark etmek daha zordur diye aslında bu sefer sormak istiyoruz. Bedensel bir sorun mu? Yani bedensel bir sorununuzu fark etmek mi daha zordur? Maddi bir sorun mu? Yoksa ruhsal bir sorun mu? Bu konuda da anketimizi başlattık YouTube'dan. YouTube'dan bize işaretleyebilirsiniz. Oradan da cevaplarınızı yazabilirsiniz. Instagram'dan da aynı şekilde bize yazabilirsiniz. Oradan da yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer oradan dinliyorsanız bizi.
1: Evet, yani bizlere YouTube ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Tekrar söylemek istiyorum. Hangisini fark etmek daha zordur? Aslında sizin cevaplarınızda gerçekten çok merak ediyorum. Bedensel bir sorun A şıkkı, maddi bir sorun B şıkkı ve ruhsal bir sorun C şıkkı. Aslında hemen hemen hepsi çok önemli. Hepsinde zor yanlar var, kolay yanlar var. Ama sizin cevaplarınızı gerçekten merak ediyorum sevgili dinleyiciler.
0: Evet, bu konuda cevaplarınızı bize yazmaya devam edin. Ve ilk yazan kazanır için de az önce dinleyicilerimiz ilahi isteklerini yazıyorlardı. Şimdi yazabilirsiniz ilk yazan kazanır için de ilahi isteğiniz varsa. İlk yazan kişinin ilahi isteğine ilerleyen dakikalarda yer vermiş olacağız. Bir de dua konularınız varsa bize yazabilirsiniz. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Artık bu yayın serimizde anlık olarak dua ediyoruz sizin için. Yani yayının sonunda toplu olarak dua ediyorduk ama şimdi artık anlık olarak sizin için dua ediyoruz. O yüzden yazdığınız anda, yani yayının hangi anında yazdığınız fark etmiyor. Yazdığınız anda sizin için dua etmek isteriz. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Programın başında size sormuştuk. Bu arada mevcut anketimiz de devam ediyor. Oradan katılım sağlamaya devam edebilirsiniz. Şiddetli diş ağrısı mı? Arabanızdaki motor arıza ışığı mı? Yoksa bankanızdan gelen güvenlik uyarısı mı? Hangisini görmezden gelmek daha büyük bir sorun oluşturur diye. Ve dinleyicilerimizin büyük çoğunluğu dediler ki yoksa bankamızdan gelen aslında güvenlik uyarısı.
1: Evet, çoğunluk onu söyledi. Aslında ilginç olan şu, insan bedeni ve zihni de bize sürekli uyarılar gönderiyor.
0: Evet, mesela ağrı hissi çoğu zaman kötü bir şey gibi görünüyor ama bilim insanları ağrının aslında vücudun koruma sistemi olduğunu söylüyor. Yani eğer ağrı hissedemeseydik farkında olmadan o zaman kendimize ciddi zararlar verebilirdik. Yani bedenimizi yıpratabilirdik ya da o hastalıkların farkına varamayabilirdik.
1: Evet, kesinlikle öyle. Yani rahatsızlık veren şey bazen bizi koruyan şey olabiliyor.
0: Sadece bedensel olarak da değil aslında. Psikologlar mesela bazı duygularında birer alarm görevi görebileceğini söylüyorlar. Mesela kaygı gibi ya da yalnızlık hissi gibi, suçluluk hissi gibi bu duygular ya da bu hissiyatlar bazen hayatımızda dikkat edilmesi gereken bir şeye işaret edebiliyor.
1: Evet, ama sizlere aslında biraz daha kişisel sormak istiyorum bu noktada. Daha önce hiç şöyle bir şey yaşadınız mı? Her şey yolundayken bir anda düşüncelere dalıp gitmek gibi bir şey yaşadınız mı? Merak ediyorum, sizlerin de yorumlarda belirtirseniz sevinirim.
0: Ya da uzun zamandır istediğiniz bir şeye kavuşup kısa bir süre sonra yine aynı tatminsizlik hissiyle yaşadınız mı mesela? Bunu da sormak istiyoruz.
1: Evet, yani kalabalıkların içinde olup yine de yalnız hissetmek gibi bir şey yaşadınız mı? Hemen hemen kendi hayatımızda ya da çevremizde aslında izlediğimiz şeyler bunlar, değil mi?
0: Evet, kesinlikle öyle. Ve belki gün boyu çok meşgul olup gece yatağa başınızı koyduğunuzda açıklayamadığınız bir huzursuzluk yaşadınız mı? Bunu da aslında sormak istiyoruz size.
1: Evet, ya da sürekli yeni bir hedefe koşmak, yeni bir başarı, yeni bir deneyim istemek gibi, çabalamak gibi bunlar için. Ama bunların verdiği heyecanın aynı zamanda kısa sürmesi durumu da çoğunlukla yaşadığımız şeyler.
0: Ya da kendimize şu soruyu sorarken yakaladık mı? Yani ya hayat acaba bundan mı ibaret? Yani bu kadar mı?
1: Evet, belki bunları yaşayan bazı dinleyicilerimiz şu an evet ben de bunu yaşadım diyordur. Çünkü birçok şey söyledik aslında. Hayatlarımızın içerisinde olan durumlardan bahsediyoruz.
0: Evet, ilginç olan şu, bu hisler her zaman bir problem gibi görünmeyebilir ama alarmlar da böyledir zaten. Yani hislerin ya da bunları hissediyor olmamızın ya da alarmların kendisi aslında bir problem değildir. Bize bir şeylerin dikkat istediğini ya da eksik kaldığını söylüyorlar.
1: Evet, aslında birçok konuda alarmlar alıyoruz. Tıpkı açlığın bize yemek yememiz gerektiğini söylemesi gibi ya da susuzluğun bize suya ihtiyacımız olduğunu söylemesi gibi aslında birçok konuda alarm var etrafımızda.
0: Evet, burada şunu sormak istiyoruz aslında. Peki acaba insanın iç dünyasında da yani bazı alarmlar olabilir mi? Bu da daha derinlerde, ruhsal anlamda alarmlar olabilir mi? Bu da önemli bir nokta aslında.
1: Evet, çünkü bazen açıklayamadığımız boşluk hissi, bazen anlamsızlık duygusu, bazen de her şey yolundaymış gibi görünürken aslında içten içe eksik bir şeylerin olduğunu hissetmek gibi.
0: Evet, yani eğer yani bedenimizin alarmları varsa, duygularımızın, belki hislerimizin de alarmları varsa, acaba insanın ruhunda da derin alarmlar olabilir mi? Bugün bunu konuşmaya çalışıyoruz.
1: Evet, işte birazdan Kutsal Kitab'ın bu konu hakkında ne söylediğini birlikte bakacağız sevgili dinleyiciler.
0: Evet, burada yorumlara bakmak istiyoruz aslında. En son Pınar kardeş yazdı. Esenlik olsun kardeşlerim, elemler adamı ilahisini istiyorum diye söylemiş. Elemler adamı ilahisin. Çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda o ilahiye yer vereceğiz. İyi ki yazdınız. Dediğim gibi dua istekleriniz varsa dua isteklerinizi de bize anlık olarak yazabilirsiniz. Sizler için seve seve anlık olarak dua etmek isteriz. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Osman yazdı. Selamlar, iyi yayınlar diye söyledi.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. Ve anketimiz de mevcuttu. Anketimizi şimdi sonuçlandırıyoruz. Hangisini fark etmek daha zordur diye size sormuştuk. Aslında anketimizin sonuçlarını da birazdan gelmiş olacak. O anketle beraber yeni bir anket de başlatmış olacağız. Aslında anketten ziyade anlık bir soru sormak istiyoruz size. Burada mısınız, değil misiniz, onu da merak ediyoruz. Sizlere şimdi birkaç kelime vereceğiz ve bu kelimelerin neyi korumak için var olduğunu birlikte tahmin edelim. Sonrasında bu bizi bir yere götürecek aslında. Bu tek tek üzerinde duracağız. Bir noktaya çıkacak bu. İlk olarak mesela şunu sorabiliriz. Açlık mesela. Açlık ifadesini duyunca açlık ifadesi neyi korumak için vardır sizce? Yani sizlerin görüşlerinizi bekliyoruz. Hızlı bir şekilde yazabilirsiniz. Yani aktif anlık olarak YouTube sohbet bölümümüz açıktır. Instagram'dan da yazabilirsiniz aynı şekilde. Hangisini fark etmek daha zordur diye sormuştuk. Ruhsal bir sorun mı, bedensel bir sorun mu, maddi bir sorun mu? Ruhsal bir sorun demiş dinleyicilerimizin hepsi. Onun da anketimizin sonuçları da geldi. Ve şimdi size soruyoruz. Açlık sizce neyi korumak için vardır? Yani neyi korumak için var olduğunu tahmin ediyoruz burada. Açlık. Sizlerden gelen yorumları merak ediyoruz. Deniz Yolcusu yazdı şimdi. Bence bedeni yaşamın sürdürülmesi için var. Yani o açlık alarmının olması yaşamın sürdürülmesi için var. Ya da bedenimizin belki enerjiye olan ihtiyacı için var. Yani bu şekilde aslında. Susuzluk desek mesela, susuzluk da aslında benzer bir şekilde değil mi? Bedenimiz için susuzluk da bedenimiz için bir alarm olarak ne için var olabilir aslında? Demek ki yaşamımızı sürdürmemiz için suya ihtiyacımız var. Yani çok böyle derin hani düşünmemize gerek yok. Mesela doktorlar var aramızda, onu biliyorum. Ağrı ne için olabilir? Ağrının olması. Yani niye ağrılarla karşılaşıyoruz? Yani doğru ya da yanlış bir cevap yok. Size soruyoruz sadece. Aslında vücudumuzdaki bir sorunun işareti olabilir. Deniz yolcusu yazdı mesela. Bir sorun var demek ki diye söylemiş. Yani belki vücudumuzdaki bir rahatsızlığın işareti olabilir.
1: Evet.
0: Ve bununla beraber aslında size daha derin bir soru da sormak istiyoruz. Şimdi o konuda görüşlerinizi merak ediyoruz.
1: Evet. Merak ediyoruz aslında. İçimizdeki boşluk hissi sizce aslında neden var diye sormak istiyoruz.
0: Evet. Yani baktık, açlık ne için vardı? Belki bedenimizdeki o yaşamın sürdürülmesi için vardı, ya da yani deniz yolcusunun yazdığı gibi, ya da işte enerji ihtiyacımız için vardı, susuzluk suya olan ihtiyacımız için vardı, ağrılar bir şey işaret ediyordu, yani bir sinyal veriyordu bize, şu anda bir sıkıntı var, şöyle bir hastalığın olabilir gibi. Vücudumuzda aksayan, yanlış giden şeylerin sinyali ya da alarmıydı bunlar. Peki içimizdeki boşluk hissi neyin işareti olabilir? Bu konuda da merak ediyoruz. Lütfen bize yazın, yazmaya devam edin. Sizler yazarken biz de İlahi arasına gitmiş olalım. Aslında Elemler Adamı İlahisini istemişti. Bunlar kardeş, o İlahinin ardından burada olacağız. Ve sizlerin görüşlerini, yorumlarını merak ediyoruz.

0: Yorumlarda yazabilirsiniz. Anlık olarak sizin için dua ediyoruz. Eskiden programın sonunda aslında dua ediyorduk ama artık siz yazdığınız zaman sizler için dua ediyoruz. Bu nedenle bir dua konunuz varsa bize yazabilirsiniz. Sizler için dua etmekten gerçekten sevinç duyarız. Instagram'dan aslında bize Gülay Hanım yazmış, eşimin kız kardeşi için dua istiyorum, kendisi göğüs kanseri diye. Ben dua etmek istiyorum bu konu için. Rabbin önünde durmak istiyorum şimdi. Ya Rab, yüceler yücesi, kutsal olan babamız, senin önüne gelmek istiyoruz ve yalvarıyoruz ya Rab, Gülay Hanım'ın eşinin kardeşi için. Onun rahatsızlığını senin önüne getirmek istiyoruz ya Rab. Sen mucize yapan Tanrısın ya Rab. Her şeye gücü yeten Tanrısın. Lütfen elini uzat ve şifa ver diye sana yalvarıyorum egemen Rabbim. Hastalık ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun ya Rab, sen hepsinden büyüksün ve güçlüsün ya Rab. Sen istersen her şey olur. Yalvarıyorum bu süreçte yanında ol hastamızın ve şifa ver. Onun her bir hücresini yenile diye sana yalvarıyorum ya Rab. Bu süreci rahatlıkla atlatsın, ağrıları az olsun, gerçekten ailesine güç ve sabır ver diye de sana yalvarıyorum ya Rab. Esenliğinle, huzurunla daima yanında ol diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Senin merhametli ellerine bırakıyoruz. Kimimiz var ki senden başka ya Rab? Lütfen yardım et Gülay Hanım'ın eşinin kardeşine ve ona tam şifa ver diye sana yalvarıyorum. Adın yücelsin ya Rab, bu mucizen aracılığıyla, şifan aracılığıyla diye de sana yalvarıyorum. İsa Mesih adıyla. Amin.
1: Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Dua istekleriniz varsa her zaman yazabilirsiniz. Anlık olarak sizler için dua ediyor olacağız. Deborah Hanım'ın da dua isteği var. Birazdan onun için de dua edeceğiz. Onun dışında en son Yasemin Hanım yazmış. İçimizde bir sevgi ve sonsuzluk isteği ihtiyacı var. O da sadece iman etmekle dolabiliyor diye söylemiş. Deniz yolcusu da içsel olarak bir şeylerin eksik olduğunu işareti olabilir diye söylemiş. En son size sormuştuk. Aslında İçimizdeki boşluk hissinin sebebiyeti ne olabilir? Yani bunu bir alarm gibi algılarsak, bu sinyalin, bu alarmın sebebi ne olabilir? Yani neyi gösteriyor olabilir bize diye dinleyicilerimiz yazdılar. Anlayit yazmış. Yuhanna 4:32-34 diye söylemiş. Yuhanna 4:32-34'te de diyor ki, ama İsa, benim sizin bilmediğiniz bir yiyeceğim var dedi. Öğrenciler birbirlerine, acaba biri ona yiyecek mi getirdi diye sordular. İsa, benim yemeğim beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır dedi diye paylaşmış. Çok teşekkür ediyoruz yorumunuz için. Sonrasında diğer yorumlar da var. Yasemin Hanım'ın da yorumu var.
0: Evet, Yasemin Hanım, öncelikle sonsuz yaşama sahiptik. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı yüceliğinden mahrum kaldı. Romalılar'da geçiyor demiş. Ve maddi sorunlarımın artık çözülmesi, uzun zamandır alamadığım ücretimin yumuşak bir kalple eski şirket sahibimden alabilmem için dua edebilir misiniz demiş Yasemin Hanım.
1: Tabii ki sevinçle dua ederiz. Deborah Hanım'ın da dua isteği var.
0: Deborah Hanım da, geçtiğimiz günlere oranla çok şükür çok daha iyiyim. Dualarınız için çok teşekkürler. Bugün dua arayacağım. Düzenli kilise hayatımın olması ve enerjik, sağlıklı, hayat dolu, çalışkan biri olmam için dua etmeniz demiş.
1: Sevinçle dua ederiz. Ben dua etmek isterim sizler için. Rab, senin önüne geliyoruz ve sana şükrediyoruz. Biliyoruz ki sen bizleri iyileştiren, yaralarımızı saran Tanrısın. Acılarımızda, zorluklarımızda, yaslarımızda bizimle olan Tanrısın. Ve şükrediyoruz Deborah kardeşi için. Öyle ki kendisini daha iyi hissedebildiği için şükrediyoruz. Ve onun yaşamında etkin olduğun için şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve gerçekten bu süreçte onun yanında ol diye dua ediyoruz. Bu süreci, bu süreçten geçerken onun yanında ol diye dua ediyoruz. Ve o diyor ki, düzenli kilise hayatının olması için, daha enerjik olabilmesi için, sağlıklı, hayat dolu, çalışkan biri olabilmem için dua eder misiniz diyor. Bu konuda ya Rab, bütün bu konuları senin önüne kaldırıyoruz. Sen ona bunu sağla diye dua ediyoruz ya Rab. Öyle ki o sende o yaşam, arzusunu bulsun diye dua ediyoruz. Ve sende o ihtiyacı olan bu enerjiyi, sağlığı, çalışkanlığı bulabilsin diye dua ediyoruz. Sen onu güçlendir bu konularda diye yalvarıyoruz. Ve esenliğinle onu sar diye dua ediyoruz yarabbim gerçekten. Yasemin Hanım için de dua etmek istiyorum. O da diyor ki maddi

0: sorunlarımın artık çözülmesi için, uzun zamandır alamadığı ücretini alabilmesi için dua istiyor. Ve gerçekten sen onu sağla diye dua ediyoruz ya Rab. Elini uzat ve bereketli onu diye dua ediyoruz. Sen sağlayan Tanrısın, Yahve Yiresin. Biliyoruz ki sen bizi bereketleyen Tanrısın. Ve Yasemin Hanım'a da dokun diye dua ediyoruz. Ve bu alacağı parayı alabilsin diye dua ediyoruz. Eski şirket tarafından aslında sen o kişilerin, o yöneticilerin yüreğine dokun diye dua ediyoruz. Ve herhangi bir sorun çıkartmadan yumuşaklıkla bu sorun çözülsün diye dua ediyoruz. Elini uzat ve bu kızına sağla diye dua ediyoruz. Yani sen sağlayan Tanrısın, onun yanında ol diye dua ediyoruz. Gerçekten İsa'nın adıyla. Amin.
1: Amin. Evet, Instagram'dan da bir dua konusu var isteyen. Tunç Bey yazmış, bir kadına aşık olduğundan ve beraber yaşamaya başladığından, günahta ısrar ettiğinden bahsetmiş ve pastörün telkiniyle ve içsel rahatsızlık sebebiyle aslında şehri terk ettiğinden ve duaya ihtiyacı olduğundan bahsetmiş. Ben Tunç Bey için de dua etmek istiyorum şimdi. Ya Rab, senin önünde durmak istiyorum, yüceler yücesi, kutsal olan babamız. Ve Tunç Bey için seni önüne getiriyorum, onun dua konusu için ya Rab. Öncelikle onun yaşamında çalıştığın için ve her zaman onun yanında olduğun için gerçekten sana şükrediyorum ya Rab. Yalvarıyorum kendisine bilgelik ver ve yönlendir diye sana yalvarıyorum. Günaha karşı durabilecek gücü ve senin sözünün içerisinde kalabilecek gücü ver diye sana yalvarıyorum ya Rab. Biliyoruz ki her şeyi geçici ama senin sözün kalıcıdır ve bu söze sıkı sıkı tutunsun ya Rab. Senin buyruklarını yerine getirme konusunda istekli ve kararlı olsun diye sana yalvarıyorum ya Rab. Yaşamının bundan sonrasında her bir noktasında da ya Rab sen onu yönlendir diye yalvarıyorum. Yaşayacağı yer, atacağı adım, vereceği kararlar konusunda sen ona yardım et diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. İçsel olarak da ona esenlik ver diye yalvarıyorum ya Rab. Her zaman yüreğinde sevinç ve esenlik olsun ve her zaman ya Rab senin yüzünü arayan, her zaman sana bakan bir yüreğe sahip olsun diye sana yalvarıyorum ya Rab. Lütfen elini uzat. İçinde bulunduğu durum karşısında ne yapması gerektiğini sen kendisine göster. Ve yoluna aslında ışık ol diye sana yalvarıyorum ya Rab. Ve onu kendinde sıkı sıkı tut ya Rab. Yalvarıyorum onu bereketle, kutsa, her zaman yanında ol. İsa Mesih adıyla. Amin.
0: Amin. Murat Bey'in de bir dua isteği var. Onun için de dua edeceğiz birazdan ama YouTube'daki anketimizi hatırlatmak istiyorum. Sizce insanlar gün içerisinde telefonlarını ortalama kaç kez kontrol ediyor diye size soruyoruz. Bununla ilgili aslında bir etkileşim almak istiyoruz sizlerden. O yüzden bu konuda anketimize katılabilirsiniz. Instagram'dan da bize yazabilirsiniz. 20, 50, 100, 150 diye o anketimizi hatırlatmış olalım. Murat Bey de demiş ki benim de borcum var, dua eder misiniz diye söylemiş. Sevinçle dua ederiz elbette. Rab, senin önüne geliyoruz ve Murat Bey'i önüne kaldırıyoruz. Bu borç konusunda onu senin önüne getiriyoruz. Senin tahtının önüne, huzuruna, bereketinin önüne getiriyoruz. Bu borçla ilgili durum neyse en kısa zamanda ya Rab sen ellerini uzat ve bu borç kapanabilsin. Murat Bey'e bu süreçte esenlik ver, kendi sağlayışını ona göster diye dua ediyoruz. Ve seni tanıyorsa seni tanımakta daha da ilerlesin bu süreçte diye de dua ediyoruz ya Rab gerçekten. Henüz seni tanımıyorsa da ya Rab gerçekten elini uzat, o da senin sağlayışının farkında olsun diye dua ediyoruz. Ve gerçekten bu sağlayışınla beraber bu süreçten onu hızlı bir şekilde esenliğinle çıkart diye dua ediyoruz. Yani sen sağlayan Tanrısın. Sen bizimle olan, bizimle ilgilenen, tüm ihtiyaçlarımızı bilen, yüreğimizin en derinliklerindeki ihtiyaçları bilen de Tanrısın. Murat Bey için de sağla diye dua ediyorum. İsa'nın adıyla. Amin ya Rab.
1: Amin. Evet, Rab işiten Tanrı'dır. Her zaman bütün yüreğimizde onun önünde durabiliriz. Bir dua konunuz varsa yazmaya devam edebilirsiniz. Sizler için her zaman dua etmek isteriz.
0: Evet, her zaman sizler için dua etmek isteriz. YouTube'daki anketimizi tekrar hatırlatmış olalım. Osman Bey demiş ki amaçsız olmak, ne için yaşadığını bilmemek ve anlamamış olmak olabilir boşluğun sebebi diye söylemiş. Aslında içimizdeki bir boşluğun sebebi ne olabilir diye sormuştuk. Bu konuda Osman Bey yorumunu bizimle paylaşmış. Deborah Hanım yorumumu okumadınız demişti. Şeyi hangisini söylediniz? Doğa konusunu okuduk, onu hatırlıyorum. Bilemedim. Şey konusunda bilemedim yazdı. Belki onu mu okumadık? Bilmiyorum. Başka gözümüzden kaçırdığımız bir şey varsa kusura bakmayın. Başka bir yorumunuz vardıysa. Şimdi tekrardan anketimizi size hatırlatıyorum. Sizi insanlar gün içerisinde telefonlarını ortalama kaç kez kontrol ediyor? Bu konuda YouTube'dan bize yazabilirsiniz ya da Instagram'dan da yazabilirsiniz. Bu konunun aslında tabii bugünkü konuştuğumuz konuyla doğrudan bir bağlantısı olacak. Şu ana kadar 100 demiş dinleyicilerimizin büyük çoğunluğu. Yani 100'den 100 kez, ortalama 100 kez kontrol ediyorlar demiş. %60 olarak. Aslında baktığımızda birçok araştırma insanların telefonlarını günde 100'den fazla kez kontrol ettiğini gösteriyor. Bazı çalışmalarda bu sayı işte 50'ye hatta 180'in üzerine çıkabiliyor ve ilginç bir durum.
1: Evet, yani neredeyse birkaç dakikada bir telefonumuza bakıyoruz. Telefonumuzdaki en küçük bildirimi bile fark ediyoruz aslında.
0: Evet ve burada değinmeye çalıştığımız şey şu, tabii ki siz ankete cevaplarınızı vermeye devam edebilirsiniz. Bu bildirimlere bakıyoruz, telefonumuzu bu kadar kez kontrol ediyoruz. Ama bazen içimizde, yüreğimizde, ruhumuzdaki haftalarca, aylarca çalan alarmları fark etmeyebiliyoruz.
1: Evet, bugün konuştuğumuz konu aslında tam olarak bununla ilgili. Bu alarmlar her zaman etrafımızda var, fiziksel olarak işte doğaya baktığımızda, çevremize baktığımızda, duygularımızda, içimizde devamlı alarmlar var. Ve biz bazılarını çok fazla dikkate alırken özellikle ruhumuzun verdiği alarmları aslında çok dikkate almıyoruz.
0: Evet ve bu gerçekten ilginç bir durum çünkü bizi aslında ruhsal olarak belki bir yıkıma sürükleyebilecek bir durum. Bunun farkında olmamak ya da görmezden gelmek. O yüzden aslında 100'den fazla kez ortalama biz telefonlarımızı kontrol ediyoruz ama maalesef ruhumuza bakmak belki hiç aklımıza gelmedi. Belki bugün ilk defa duyuyor da olabilirsiniz. Şimdi Kutsal Kitap bu konuda ne söylüyor ona bakacağız birlikte ama öncesinde bir ilahi isteğiniz varsa onun hatırlatmasını yapmış olayım. İlk yazan kazanır diyoruz ve ilk yazan kişinin ilahi isteğine yer vermek istiyoruz. Ve aynı şekilde dua hatırlatması da yapmış olayım. Bir dua isteğiniz varsa bizimle bize yazabilirsiniz. Dua isteğiniz varsa onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Anlık olarak sizin için dua etmiş olacağız. Gülay Hanım Instagram'dan yazmış. Bence 100'den fazla bakıyoruz diye söylemiş. Yani 100'den fazla kez telefonumuza bakıyoruz diye söylemiş. Gerçekten öyle. 100'den fazla kez ortalama olarak bakıyoruz Gülay Hanım. Ve ama birçok şeyi belki bu konuda ihmal ediyor olabiliriz. Bu bildirimleri, alarmları kontrol ederken asıl alarmı gözden kaçırıyor da olabiliriz. Kutsal Kitap bu konuda ne söylüyor ona bakacak olursak. Kutsal Kitap'a baktığımızda insanın yalnızca bedenden oluşmadığını görüyoruz elbette. Biliyoruz ki fiziksel ihtiyaçlarımız var. İşte acıkıyoruz, susuyoruz, yoruluyoruz. Her birinin bir alarmı olduğunu söylemiştik. Ama Kutsal Kitap insanın bundan daha fazlası olduğunu söylüyor. Yani çünkü insan sadece fiziksel bir varlık değil, aynı şekilde ruhsal bir varlık. Ve Tanrı da insanı kendisiyle ilişki içinde yarattı. Yani insan yaratıldığında Tanrı'nın suretinde yaratıldı, ruhsal bir varlık olarak yaratıldı. Tanrı'yı işitebilen, Tanrı'yı duyabilen, Tanrı'yla ilişkisi olan bir varlık olarak yaratıldı. O zaman ruhsal ihtiyaçları da elbette var.
1: Evet, yani insanın sadece fiziksel ihtiyaçları yok, ruhsal ihtiyaçlarının da var olduğunu görüyoruz.
0: Evet, nasıl ki açlık aslında bedenimizin besine ihtiyacı duyduğunu gösteriyorsa, susuzluk ya da nasıl suya ihtiyacımız olduğunu gösteriyorsa, bazı içsel belirtiler de ruhumuzun Tanrı'ya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
1: Evet, aslında program boyunca konuştuğumuz şey tam da bu. Her şey yolundayken gelen o huzursuzluk, uzun zamandır istediğimiz bir şeyi elde ettikten sonra gelen o, bu muydu yani hissi? Kalabalıkların içinde hissedilen yalnızlık, hayatın anlamına dair sorular. Evet, bunlar aslında bize gösteriyor ki içsel olarak alarm veriyoruz.
0: Evet, içsel olarak aslında ruhsal olarak alarm veriyor olabiliriz ve belki bunun farkında olmuyor olabiliriz. Belki bunu biraz kavramsallaştırmak gerekiyor. Yani ruhsal alem dediğimiz şey nedir? Aslında ruhumuzun Tanrı'ya olan ihtiyacını bize hissettiren içsel uyarılar bunlar aslında. Ruhsal olarak nasıl ki acıktığımızda bedenimiz açlık hissettiriyorsa bir de bize, yahut aslında yorulduğumuzda ya da bir yerimizde bir hastalık varsa ağrıyla bize bunu tepki veriyorsa, aslında ruhumuz da bir şekilde bize tepki veriyor. Bize aslında ihtiyacımız olan şeyi bize yönlendirmek istiyor. Ve Tanrı'ya olan ihtiyacımızı bize hissettiren içsel uyarılar mevcut yaşamımızda. Ve ruhsal alarmların farkında olmamız gerekiyor. Ve bu konuda aslında merak ediyoruz ki son zamanlarda siz bu tarz şeyler yaşadınız mı? Mesela bu konuda yeni bir anket yapabiliriz. Son zamanlarda mesela aşağıdakilerden en çok hangisini yaşadınız diye size sorabiliriz. Huzur, tatminsizlik mi? Huzursuzluk mu? Sürekli daha fazlasını bekleme isteği mi? Hiçbir mi? Ya da bunlardan hiçbir mi? Ya da başka bir şey mi? Bu konuda anketten işaretleyebilirsiniz ya da Instagram'dan bize yazabilirsiniz. YouTube'dan bize yazabilirsiniz yazı olarak da. Ama YouTube'da anketimiz de mevcut. Oradan seçebilirsiniz.
1: Evet, aslında bu alarmlar herkeste aynı şekilde görülmeyebilir tabii ki. İşte bazı insanlarda tatminsizlik olarak ortaya çıkıyor. Bazılarında sürekli daha fazlasını isteme duygusu olarak çıkabiliyor. Bazılarında amaçsızlık hissi olarak, bazılarında ölüm ve sonsuzlukla ilgili sorular olarak, bazılarında suçluluk hissi olarak, bazılarında ise Tanrı'yı arama isteği olarak görebiliyoruz.
0: Evet, ve şunu da söyleyelim ki bu arada bu ruhsal alarmlar sadece Tanrı'yı henüz tanımayan insanlar için değil, bazen Mesih'e iman etmiş kişiler için de ruhsal alarmlar yaşanabiliyor. Mesela örneğin belki yaşamımızda itiraf etmekten kaçındığımız bir günah olabilir. Rab'le olan ilişkimiz zayıflamış olabilir. Uzun zamandır ertelediğimiz bir itaat adımı olabilir. Böyle zamanlarda da içimizde ruhsal alarmlar, huzursuzluk ya da farklı şekilde bunu hissediyor olabiliriz. Çünkü nasıl ki iyi bir baba çocuğunu kendisinden uzaklaşırken görüp sessiz kalmıyorsa, Tanrı da bizi ruhsal olarak içten içe uyarıyor. Yani ruhsal alarmlar yoluyla uyarıyor bizi. Bize kendisine yeniden yaklaştırmak, yakınlaştırmak için aslında kullandığı bir çağrı olabilir bu yaşamımızda. Ve Kutsal Kitap'ta mesela Vahis kitabında çok ilginç bir ifade var. Orada diyor ki o, yani Tanrı her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu diye söylüyor ve biz bunu görüyoruz. Yani insan neden sürekli daha fazlasını arıyor? Neden ulaştığı şeyler onu kalıcı olarak doyurmuyor? Çünkü insan yalnızca geçici şeyler için değil, sonsuzluk kavramı için, sonsuzluk için yaratıldı. Sonsuz olan Tanrı ile ilişki kurmak için yaratıldı ve bu konuda bir eksikliğimiz varsa bugün belki farkında olmayabiliriz ama ruhumuz bize alarm veriyor. Ruhumuz bize sinyal veriyor olabilir. Bunun da gerçekten bunun üzerine durmak istiyoruz. YouTube'daki anketimize şöyle bir bakmak istiyorum. Son zamanlarda aşağıdakilerden hangisini daha çok yaşadınız diye söylemiştik. Tatminsizlik mi, huzursuzluk mu, sürekli daha fazlasını istemek mi yoksa hiçbiri mi diye size sormuştuk. Aslında anketimize katılım sağlayabilirsiniz. Katılım sağlamaya devam edebilirsiniz. %80 oranında huzursuzluk yaşadık. %67 oldu. Şimdi %67 oranında huzursuzluk seçeneğini işaretledi dinleyicilerimiz. %17 tatminsizlik, %17 de hiçbiri olarak işaretlendi. Anketimize siz ya tabii ki katılmaya devam edebilirsiniz. Katılım sağlamaya devam edebilirsiniz.
1: Evet, aslında az önce Aydın'ın da söylediği gibi bizler Tanrı ile ilişki kurmak için yaratıldık aslında. Ama bazen sorun daha fazlasına sahip olmaya çalışıyoruz, başarılı olmaya çalışıyoruz ya da farklı şeylerle bunu doldurmaya çalışıyoruz. Ama sorun ruhumuzun aslında ihtiyaç duyduğu şeyi yanlış yerlerde aramamız ve bu bizi aslında çok fazla etkiliyor ve gerçek tatmine ulaşamıyoruz bu yüzden.
0: Evet, yani mesela Yeremya bölümünde eski ayette Tanrı bu durumu çok güçlü bir şekilde anlatıyor. Diyor ki, çünkü halkım iki kötülük yaptı. Beni diri suların pınarını bıraktı. Kendilerine sarnıçlar, su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar diyor. Yani iki kötülük ne? Diri suların pınarını, yani aslında Rabbi bırakmış olmaları. İkincisi ne aslında? kendilerine sarmışlar aslında, kendilerince aslında o ruhsal susuzluklarını giderecek yöntemlere başvurmuş olmaları, asıl kaynaktan uzaklaşmış olmaları.
1: Evet, aslında ne kadar çarpıcı bir resim değil mi? Bir insan susamış ama suyu kaynağından almak yerine çatlak bir sarnıçta tutmaya çalışıyor.
0: Evet, yani düşünsenize, hani sürekli su taşıyorsunuz, sarnıcı dolduruyorsunuz ama su böyle yavaş yavaş sürekli akıp gidiyor çatlak olduğu için. Tekrar dolduruyorsunuz, tekrar boşalıyor ve susuzluk aslında hiç bitmiyor. Yani siz dolduğunu, tatmin olduğunuzu ya da bu şekilde ruhsal susuzluğunuzu giderebileceğinizi düşünüyorsunuz ama hiçbir zaman susuzluk bitmiyor aslında.
1: Evet, belki bazılarımızın hayatı da böyle olabilir. Yani işe girersem mutlu olacağım diyoruz. İşte şu hedefe ulaşırsam tamamlanacağım diye hissediyoruz. Biraz daha param olursa içim rahat edecek, sorunlar olmayacak diye düşünüyoruz. Şu ilişki olursa eksikliğim kalmayacak gibi bakıyoruz. Aslında bizler de hayatımızda aynı şeyi yapıyoruz.
0: Evet, yani bunların tabii ki hepsi güzel şeyler olabilir, bu saydıklarımız. Belki siz de bu konuda düşünmüş olabilirsiniz kıymetli dinleyenler. Bizimle görüşlerinizi lütfen paylaşın sizler de. Sizlerin görüşlerinizi de bekliyoruz. Ama güzel olmaları ruhumuzun ihtiyacını karşılayacakları anlamına gelmiyor. Çünkü evet, onlar kaynak değil. Kaynak, işte diri suların pınarı, yalnızca Tanrı'nın kendisi.
1: Evet, işte ruhsal alarm aslında tam da burada devreye giriyor.
0: Evet, yani tatminsizlik, işte boşluk hissi, belki sürekli daha fazlasını istemek. Bunlar bazen ruhumuzun bize şunu söyleme şekli olabilir. Ya aradığın şeyi yanlış yerde arıyor olabilirsin. Aslında ruhumuz bunu bize söylüyor olabilir.
1: Evet, tabii ki Tanrı insanı bu halde bırakıyor mu diye bakmak lazım.
0: Evet. Tabii ki hayır, yani bu alarmların sebebi neydi aslında? Bizi tekrardan Tanrı'ya yönlendirmek. Bu, yani alarmın kendisi bir sorun değildi aslında. Alarm var olan bir eksikliği işaret ediyordu söylediğimiz gibi. Ve müjdenin de aslında, Mesih'in müjdesinin güzel haberi, sevinçli haberi, iyi haberi de burada başlıyor tam bu noktada. Çünkü Tanrı insanı kendi haline bırakmıyor. Tam tersine onu kendisine çağırıyor. İsa Mesih diyor ki, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Ben size rahat veririm diyor Matta 11:28'de. O zaman aslında bizi davet ettiği, çözüme kavuşturduğu bir yol var Tanrı'nın ve bu da bir kişi aslında, İsa Mesih'in kendisi.
1: Evet, burada aslında önemli bir nokta var. O da İsa Mesih'in burada kusursuz insanları çağırıyor gibi bir durum yok. Yorulanları aslında çağırıyor. Hı-hı. Arayanları çağırıyor.
0: Yükü ağır olanları.
1: Evet, yükü ağır olanları çağırıyor. Mükemmel, kusursuz insanları değil.
0: Çünkü ruhsal alarmın amacı bizi korkutmak değil, bizi gerçek kaynağa yönlendirmek ve biz bunları fark ettiğimizde aslında Tanrı zaten her zaman bizi çağırıyor, her zaman elini açmış bizi bekliyor ve İsa aracılığıyla aslında bizi rahat vermek, ruhumuza rahat vermek, ruhumuzu dinginleştirmek istiyor. Ve bugün de şöyle diyor İsa, Yuhanna 7:37'den okursak, bir kimse susamışsa bana gelsin içsin aslında. Yani kime gelsin? Gerçekten o diri suların pınarı olan, kaynak olan Tanrı'ya gelsin ve içsin diye söylüyor İsa Mesih.
1: Evet, aslında şöyle düşünebilirsiniz. Sıcak bir yaz gününde o susamışlığı bir düşünün. Ne kadar çok içmek istiyorsunuz o suyu. İçsel olarak onu ne kadar çok arzuluyorsunuz. Ve aslında suya kavuştuğunuzda da böyle kana kana içmek derler ya. O şekilde içtiğinizi düşünün. Aslında bizim durumumuz da böyle. Tanrı'dan uzaksak içsel olarak o susuzluğu yaşıyoruz. Ve gerçekten gerçek olan Tanrı'yı tanıdığımızda, İsa Mesih'i tanıdığımızda, iman ettiğimizde o kana kana o suyu içtiğimizdeki durum gibi aslında tam bir tatmin, doyuma ulaşıyoruz.
0: Kesinlikle öyle ve bu noktada size sormak isteriz. Size göre İsa'nın bana gelin, ben size rahat veririm sözü neyi ifade ediyor olabilir? Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz. Bize yazabilirsiniz. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden bize yazabilirsiniz. En son YouTube'dan Solo Hunter yazmıştı. Her şeyi bilmek ve ilgi çekmek insan hastalığı diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz yorumunuz için. Osman Bey demiş ki, o zaman Tanrı isteğimizin, ihtiyacımızın merkezindeyse her şey daha bereketli oluyor. Az ya da mümkün değil gibi gözükse de diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz katkınız için, yorumunuz için. İyi ki buradasınız. Ve aslında size sormuştuk şu anda ya da aslında son zamanlarda aşağıdakilerden hangisini daha çok yaşadınız diye. Tatminsizlik mi, huzursuzluk mu, sürekli daha fazlasını istemek mi, yoksa hiçbir mi diye. Ve o anketimizi de şimdi sonuçlandırıyoruz. Orada da aslında baktığımız zaman %63 dinleyicilerimiz neyi seçmişler? Huzursuzluğu seçmişler aslında. Son zamanlarda daha çok yaşadıkları şey olarak huzursuzluk seçeneğini seçmişler kıymetli dinleyenlerimiz. Ve tatminsizlik de ikinci sırada %24 oranında tatminsizliği de seçmişler. Aslında sürekli daha fazlasını istemek seçeneğini şu an seçen yok. Hiçbiri diyen de %13 olarak anketimiz sonuçlanmış. Bununla beraber o zaman size şunu sormak istiyoruz. Peki şu anda en çok neye ihtiyacınız var? Yani bunları yaşadığınız, belki en çok neye ihtiyacınız var, onu sormak istiyoruz. Belki huzura mı ihtiyacınız var ya da umuda mı ihtiyacınız var? Yani bu belki huzursuzluğun ya da umutsuzluğun içerisinde yöne mi ihtiyacınız var? Yoksa bir güce mi ihtiyacınız var? Bu konuda yine YouTube'dan anketimiz mevcut. Şu anda en çok neye ihtiyacınız var diye size soruyoruz. Bu konuda aslında görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Anketimize katılım sağlayabilirsiniz. Oradan işaretleyebilirsiniz. Ve sizlerin görüşlerini aslında burada merak ediyoruz. İlahi isteğini tekrar hatırlatmış olayım. Bir ilahi isteğiniz varsa bizimle paylaşırsanız aslında şimdi ilahi yarısına gitmiş olacağız. Ve ilk yazan kişinin ilahi isteğine yer vermek istiyoruz. Bir ilahi isteğiniz varsa bize yazabilirsiniz. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. YouTube'dan Yasemin Hanım'ın yorumu var sanırım. Deniz Yolcusu'nun da yorumu var.
1: Evet, aslında biz size sormuştuk. İsa'nın bana gelin ben size rahat veririm sözü size ne ifade ediyor olabilir diye. Deniz Yolcusu bana gelin derken sanırım İsa bana inanın demek istiyor olabilir ve vereceği rahatlık içsel olabilir demiş sorumuza cevap olarak. Yasemin Hanım, yükümüz ağır olsa da İsa Mesih'in önüne getirdiğimizde hafifler, hatta kalmaz. Yükümüz olsa da hissetmeyiz diye anlıyorum demiş sorumuza cevap olarak. Çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Sizler de eğer düşünceleriniz varsa bu konuyla ilgili bize yorumlarda yazabilirsiniz. İsa'nın bana gelin ben size rahat veririm sözü size ne ifade ediyor, bunu sormuştuk. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz bize.
0: Evet ve YouTube'daki anketimize de katılım sağlayabilirsiniz. Şu anda en çok neye ihtiyacınız var sorusunu soruyoruz size. Yani huzura mı ihtiyacınız var, yoksa umuda mı ihtiyacınız var, bir yöne mi ihtiyacınız var, yoksa güce mi ihtiyacınız var? Bu konuda da istekleriniz, bu konuda da seçenekleri işaretleyebilirsiniz. Ve aynı şekilde ilk yazan ilahisi de hatırlatmış olayım. İlk yazan kazanır olarak hatırlatmış olalım. Şimdi bir ilahi arasına girmek istiyoruz. Bu konuda ilahi istekleriniz varsa bekliyoruz. Rıfkı yazdı, kutsal yerde baktım sana diye o ilahiye aslında geçebiliriz şimdi. İlahinin ardından burada olacağız. Anketimize katılım sağlayabilirsiniz. Görüşlerinizi bize yazabilirsiniz. Tekrardan burada olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Aysa canlı yayınıyla karşınızdayız. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün ruhsal alarmlar konusunu konuştuk ve fark ettiniz mi diye sorduk aslında son zamanlarda. Aşağıdakilerden hangisini daha çok yaşadınız diye anket yapmıştık. Mesela huzursuzluk mu, tatminsizlik mi, daha fazlasını beklemek gibi mi? Ve en sonda aslında yeni bir anket başlamıştık. En çok neye ihtiyacınız var şu anda? Huzura mı, umuda mı, yöne mi, yoksa güce mi? Hangisine ihtiyacınız var? Size soruyoruz. Katılım sağlamaya devam edebilirsiniz bizimle olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz. Dua hatırlatmasını da yapmış olayım. Aslında bir dua ihtiyacınız varsa anlık olarak sizler için sevinçle dua etmek isteriz. Dua isteklerinizi bekliyoruz. Bize yazabilirsiniz her zaman. Ve bununla beraber bir ilk yazan kazanır için de bu sefer şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Kelime tamamlama oyunu yapmak istiyoruz. Şimdi size bir soru verdik. YouTube'dan da yazıyor bu. Burada aslında boşluğu tamamlıyoruz ve boşluğu ilk tamamlayan kişiyi bir sonraki ilahi için bize isteğini yazabilir. Ve böyle bir oyun oynamış olalım aslında. İsa demişti ki, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size nokta nokta nokta veririm diye söylemişti. Buradaki boşluğu nasıl tamamlayabiliriz? Buradaki bu ayetin boşluğunu nasıl tamamlayabiliriz? O kelimeyi yazmanızı bekliyoruz. O konuda sizlerin görüşlerinizi bekliyoruz. İlk yazan kişinin, dediğim gibi, ilerleyen dakikalarda ilahi isteğini almış olacağız. Osman Bey, bence sadece içsel ihtiyaç karşılansaydı, o zaman halk acıktığında onlara ekmek ve balık vermesi daha kapsamlı bir karşılama gibi diye söylemiş. Evet, kesinlikle, yani hem fiziksel anlamda bir ihtiyaç karşılanıyor, hem de ruhsal anlamda bir ihtiyaç karşılanıyor. Onu görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Eda Hanım yazdı. Güç veririm diye yazdı. Güç değildi aslında o, Eda Hanım. Ne veriyor olabilir? Yani ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size nokta nokta veririm. Ben size yani bu yorgunluğun karşısında bir şey veririm. Bu rahatsızlığın karşısında bir şey veririm aslında. Öyle ifade edelim. İlk doğru cevabı yazan dinleyicimiz aslında bir sonraki ilahi seçme hakkına sahip olacak. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Osman Bey rahatlık diye yazdı. Aslında evet, rahat veririm diyor İsa Mesih. Ben size rahat veririm diye söylüyor. Çok teşekkür ediyoruz yazdığınız için. Şimdi sizden isteyebiliriz Osman Bey. Bir ilahi isteğiniz varsa bizimle paylaşırsanız ilk yazan kazanırın galibi olarak aslında sizin ilahi isteğinizi bekliyoruz. Öyle ki ilerleyen dakikalarda ona yer vermek istiyoruz.
1: Evet, aslında program boyunca alarmlar üzerinden konuştuk. İşte fiziksel alarmları konuştuk. Çevremizde olan, ruhsal olarak aslında alarmlar olduğundan da bahsettik. Bunun üzerinde de durduk. Peki bu konuştuklarımızdan sonra atabileceğimiz adımlar neler olabilir aslında? Belki bunu konuşabiliriz şimdi.
0: Evet, ve aslında ilk adım olarak şunu farkında olmalıyız. Belki içimizde çalan alarmı fark etmeye çalışabiliriz. Yani belki kendimize şu soruları sorabiliriz. Son zamanlarda gerçekten mutlu muyum ya da huzurlu muyum diye sorabiliriz. Yoksa sadece meşgul müyüm diye sorabiliriz mesela. İçimde açıklayamadığım bir böyle belirsizlik ya da huzursuzluk var mı diye kendimize sorabiliriz bugün. Yani böyle bir kendimizi kontrol edebiliriz. Check-up yaptırır gibi aslında. Uzun zamandır istediğim şeylere ulaştığımda beklediğim doyumu bulabildim mi diye kendimize sorabiliriz. Yalnız kaldığımda içimde bir eksiklik hissediyor muyum diye sorabiliriz. Sürekli bir sonraki şeyin beni mutlu edeceğini düşünüyor muyum diye de sorabiliriz. Bu konuda aslında böyle bir ilk adım olarak bunun listesini yapabiliriz.
1: Evet, yani gerçekten içinizde çalan alarmı fark etmek önemli. Çünkü fark etmezsek uyarıyı, o zaman adım atamıyoruz bu sorunu çözmek için. Tabii ki bu soruları kendimize sormalıyız ama herkeste cevap aynı olmayabilir. Ama bazen bu tür hisler ruhumuzun bize bir şey söylemeye çalıştığının işaretidir. Çünkü ruhsal alarm dediğimiz şey ruhumuzun Tanrı'ya olan ihtiyacını bize hissettiren içsel uyarılardır.
0: Evet, ve İkinci adım olarak alarmın gösterdiği ihtiyacı doğru yerde aramalıyız. Yani çoğu zaman evet. sorunu çözmek yerine sadece üzerine örtmeye çalışabiliyoruz. Daha çok çalışarak, daha çok eğlenerek, daha çok meşgul olarak. Ama ruhsal ihtiyaçlarımızı görmezden gelmek alarmın susmasına değil, sadece ertelenmesine ve belki daha da büyümesine neden oluyor.
1: Evet, bugün aslında kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor. Ben gerçekten neyin peşindeyim ve aradığım şeyi doğru yerde mi arıyorum?
0: Evet, bu önemli bir soru gerçekten. Üçüncü adım olarak aslında şunu yapabiliriz. İsa Mesih'in davetine kulak vermeliyiz. İsa demişti ki Yuhanna 7:37'de bir kimse susamışsa bana gelsin içsin aslında demişti. Ve yani diri suların pınarı olarak mesela Yeremya bölümünden okumuştuk. Ve gerçekten İsa Mesih bizim yaşam suyunun kaynağı olarak aslında bize sonsuz yaşam veren Tanrı'nın bizzat kendisi olarak bana gelin. İçin diyor aslında, sonsuz yaşama sahip olun, size verdiğim sudan için diyor. Ve bu davet sadece belirli insanlara değil, herkese yönelik bir davet. Bunu da görmüş oluyoruz aslında.
1: Evet, çünkü ruhsal alarmın amacı bizi korkutmak değil kesinlikle, bizi gerçek kaynağa yöneltmek.
0: Evet, bizi gerçek kaynağa yönetmek ve belki bugün ilk kez bu konular üzerine düşünüyor olabilirsiniz. Belki de uzun zamandır içinizde taşıdığınız bazı sorular yeniden aklınıza gelmiş olabilir. Onları bastırmak yerine peşinden gitmeye cesaret edebilirsiniz. Bugün bu konuda sizi teşvik etmek isteriz.
1: Evet, çünkü bazen hayatımızdaki en önemli yolculuklar duyduğumuz bir alarmı ciddiye almakla başlıyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. YouTube'dan şimdi okumak istiyorum. YouTube'da Deborah Hanım senin ilahisini yazmış. Osman Bey, ey bütün yorgunlar ilahisi yerinde olur sanki, ismini tam söyledim mi bilmiyorum diye söylemiş. Evet, ey bütün yorgunlar yükü ağır olanlar ilahisi. Esra Palo rahat demiş aslında, yani rahat veririm diye size söylemiş Esra kardeş. Deborah, benim mesajlarım size gelmiyor mu diye söylemiş. Eda Hanım'ın ardından yazdım, yukarıda da bir şeyler yazmıştım diye söylemiş. Çok ilginç. Ya bizim ekranımızda gözükmüyor.
1: Evet.
0: Kusura bakmayın, yani telefondan da kontrol ettim Deborah Hanım. Yani bir aksaklık var herhalde, kusura bakmayın. Lütfen tekrar yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Yani sebebini ben de anlamadım. Kusura bakmayın yazdıysanız ve hani bizim ekranımızda düşmedi şu anda. Neden oldu bilmiyoruz. Onun dışında Mahmut Selam yazmış. Abdullah Bey, esenlikler dilerim, iyi yayınlar, iyi çalışmalar diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz. Yani böyle gözümüzden kaçan bir yorum varsa ya da ekranımıza düşmeyen, kusura bakmayın tekrardan. Hani sebebi ne bilmiyoruz, onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Eğer hani okumamışsak ekranımıza düşmediğinden dolayı onun da farkında olmak lazım. Mahmut Bey kim var diye sormuş. Biz varız Mahmut Bey. Evet, şunu hatırlayalım, aslında program boyunca alarmlardan bahsettik, bedenimizin verdiği alarmlardan bahsettik. Zihnimizin verdiği alarmlardan bahsettik. Ve ruhumuzun verdiği alarmlardan da bahsettik. Ama Kutsal Kitap bize bu alarmların işaret ettiği daha derin bir sorundan bize söz ediyor.
1: Evet, yani sadece sorun sadece huzursuzluk değil, sadece boşluk hissi değil ya da anlam arayışı da değil. Kutsal Kitap'a göre asıl sorun insanın Tanrı'dan ayrılmış olmasıdır.
0: Evet, asıl sorun aslında bu. Kutsal Kitap şöyle diyor, Romalılar 3:23'te herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Bu sadece bazı insanların sorunu değil, hepimizin sorunu. Yani hepimiz Tanrı'nın isteğine karşı geldik, hepimiz kendi yolumuza gittik. Hepimiz belki Tanrı'yı bırakıp kendi çatlak sarnıçlarımızdan aslında su içmeye çalıştık belki. Ve günah bizi Tanrı'dan ayırdı.
1: Evet, işte bu yüzden aslında insanın en büyük ihtiyacı da daha fazla para değil ya da daha fazla başarı değil, daha iyi şartlar değil. İnsanın en büyük ihtiyacı Tanrı ile barışmak. Bu çok önemli bir nokta. Hı hı.
0: Ama burada bir problem var. İnsan kendi çabasıyla bu ayrılığı ortadan kaldıramıyor. Yani iyi işler yaparak, daha ahlaklı yaşayarak, daha dindar olmaya çalışarak kimse günah problemini çözemiyor.
1: Evet, aslında müjdenin güzel haberi burada başlıyor. Tanrı insanı kendi haline bırakmıyor. İnsan Tanrı'ya ulaşamadığı için Tanrı aslında insana geldi.
0: İsa Mesih aslında dünyaya geldi ve günahsız bir yaşam sürdü, kusursuz bir yaşam sürdü bizler için. Ve çarmıhta bizim hak ettiğimiz cezayı o üstlendi, öldü, mezara konuldu, yani gömüldü. Ve üçüncü günde ölümden dirildi aslında.
1: Evet, çarmıh sadece bir fedakarlık hikayesi değil. Çarmıh günahın borcunun ödendiği yerdir aslında. Diriliş ise İsa'nın günahı ve ölümü yenmiş olduğunun ilanıdır.
0: Ve o yüzden aslında müjdenin, yani Hristiyanlığın, Mesih'in iyi haberinin mesajı şudur. Kurtuluş iyi insanların ödülü değildir. Yani ben kendim hak ederek bunu yaptığım bir ödül değil. Yani ben kusursuzum ve bunun sonucunda kurtuluyorum gibi bir durum değil. Kurtuluş Tanrı'nın günahkarlara sunduğu aslında armağandır ve biz ona iman ederek aslında kurtulmuş oluyoruz ve günah işlememek üzere aslında değiştirilmeye, her gün büyümeye, Mesih'in benzerliğine dönüşmeye devam ediyoruz.
1: Evet ve İsa Mesih Yuhanna 14:6'da şöyle söylüyor: yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Yani İsa Mesih bize bir yol göstermekten çok yolun kendisi olduğunu ifade ediyor bize.
0: Evet, bu yüzden bugün size şunu soruyoruz. Siz İsa hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani onu sadece iyi bir öğretmen olarak mı görüyorsunuz ya da sadece bir peygamber gibi mi görüyorsunuz? Yoksa Rab ve kurtarıcı olarak onu kabul ediyor musunuz?
1: Bu noktada aslında kutsal kitabın çağrısı çok açıktır. Tövbe edin, İsa Mesih'e iman edin ve onu yaşamınızın Rabbi olarak kabul edin diyor kutsal kitap.
0: Evet, eğer bugün İsa Mesih'e güvenmek istiyorsanız, onun çarmıhına iman etmek, yalnızca onun çarmıhı, onun dirilişi aracılığıyla kurtulduğumuza iman etmek istiyorsanız, onu Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek istiyorsanız, bulunduğunuz yerde Tanrı'ya seslenebilirsiniz. Ana dilinizde seslenebilirsiniz. Günahlarınızı itiraf edebilirsiniz. İsa'nın sizin için öldüğüne ve dirildiğine iman edebilirsiniz ve yaşamınızı ona teslim edebilirsiniz.
1: Evet, çünkü kurtuluş bir kiliseye katılmakla değil, daha iyi bir insan olmaya çalışmakla değil, İsa Mesih'e iman etmekle mümkündür. Başka hiçbir yol yoktur.
0: Ve Tanrı bugün de herkesi bu kurtuluşu almaya aslında davet ediyor. Bu kurtuluş için elini uzatmış, aslında bizi çağırmaya davet ediyor. Ve bu kurtuluşta İsa Mesih'in kendisinde saklı. Bunu da görmüş oluyoruz. Şimdi bir ilahi arasına gideceğiz. Osman Bey Ey Bütün Yorgunlar ilahisini istemişti. İlahinin ardından burada olacağız. Bizlerle kalmaya devam edin aslında. Anketimizde hala aktif. Şu anda en çok neye ihtiyacınız var diye size soruyoruz. Huzur mu, umut mu, yön mü, güç mü? Bu konuda da görüşlerinizi bizimle paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz. İlahinin ardından burada olacağız. Sizlerle sohbet etmeye devam edeceğiz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Laf Aşk'ta canlı yayınındayız ve yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Kapanış ilahileri için ilk yazan kazanır hatırlatmasını yapmış olayım. Aslında bir ilahi isteğiniz varsa kapanışta arka arkaya ilahi isteklerinizi. Normalde ilk yazan kazanır da bir kişi, hani ilk yazan kişiye yer vermiş oluyoruz ama kapanış için arka arkaya çalabiliriz. O yüzden birden fazla kişi yazabilir. İlahi istekleriniz varsa lütfen bize yazmayı unutmayın. youtube.com/radyomaranata ve instagram.com/radyomaranata adreslerinden yazabilirsiniz. Aynı şekilde dua istekleriniz varsa onu da yazabilirsiniz. Dua isteklerinizi de bekliyoruz. Anlık olarak sizin için dua etmek istiyoruz. Normalde programın sonunda ediyorduk ama artık bunu değiştirdik. Anlık olarak siz bizden istediğinizde sizler için dua ediyoruz. Onun da yazmış olalım. Onun da ondan da bahsetmiş olalım. Size soruyoruz. Şu anda en çok neye ihtiyacınız var? Huzur mu, umut mu, güç mü, yön mü diye. Ve %50 dinleyicilerimiz huzur diye yanıt vermiş. YouTube'da anketimiz sonuçlandı. %50 huzur diye yanıt vermişler. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Ve İsa Mesih aslında esenlik önderi olarak geçiyor. Yani o huzurun önderi olarak geçiyor. Hem ruhsal hem fiziksel sağlığın aslında önderi olarak geçiyor. Bizim sıkıntılarımızda, bizim zayıflıklarımızda, bizim acılarımızda, bizim yanımızda olan Tanrı olarak acılıklarımıza, zayıflıklarımıza yabancı olan değil, aslında tam tersi bunların içinden geçmiş olan bir Tanrı olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda aslında yeni bir anket de başlatmak istiyoruz. Çünkü biraz merak ediyoruz bugün konuştuğumuz konu sizin için. Faydalı oldu mu, olmadı mı? YouTube'dan bu konuda tekrar yeni bir anket başlatmak istiyoruz. Ve size sormak istiyoruz. Bugün konuştuğumuz konulardan, şeylerden hangisi size en çok tanıdık geldi? Yani bu muydu yani hissi mi tanıdık geldi size? Açıklayamadığım bir huzursuzluk hissi mi size daha tanıdık geldi? Sürekli daha fazlasını isteme arzusu mu tanıdık geldi? Yoksa hayatın anlamını sorgulamak mı? Hangi nokta size daha yakın geldi? O konuda da yeni anketimize katılım sağlayabilirsiniz. Hem YouTube'dan anketimize katılım sağlayabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ve en son Mahmut canlı mı bu kanal demişti. Evet, canlı yayındayız şu anda Mahmut Bey. Deborah bana son anketiniz düşmedi hala diye söylemiş. Yani bağlantıyla alakalı bir problem var sanırım.
1: Büyük ihtimalle.
0: Üzüldük gerçekten Deborah Hanım. Yani anlık olarak katılım sağlayamadığımız için. Kusura bakmayın. Hani yazdınız. Yani bizimle ilgili de olabilir elbette. Ama bize ulaşmadı. Bir problem oluştu. O konuda kusura bakmayın. İyi ki buradaydınız. İyi ki bizimleydiniz. Onu da, o konuda da tekrardan teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızda bize destek olduğunuz için. Anketimizi tekrar hatırlatıyorum. Bugün konuştuğumuz şeylerden hangi size en tanıdık geldi? Bu muydu yani hissi? Açıklayamadığım huzursuzluk mu? Sürekli daha fazlasını istemek mi? Yoksa hayatın anlamını sorgulamak mı? Bu konuda görüşlerinizi bekliyoruz. Size hangisi daha fayda sağladı?
1: Evet, Anait Hanım'ın da bir yorumu var YouTube'da. Çarmıhta kurtuluş bulduk diye yazmış. Bizlere teşekkür ediyoruz yorumlar için. Bir dua konunuz varsa onu da yazmayı unutmayın lütfen. Tekrar hatırlatmak istiyoruz. Sizler için etmemizi istediğiniz bir dua konusu varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Sizler için dua etmek isteriz. Rabbin önünde durmak isteriz. Bizlere yorumlarda belirtirseniz bütün aslında dua konular için Rabbin önünde durabiliriz. Aynı zamanda anket içinde aslında sizin cevaplarınızı merak ediyoruz.
0: Evet ve bugün aslında ruhsal alarmlar konusunu birlikte ele aldık ve çok teşekkür ediyoruz katılım sağladığınız için, yayın boyunca bizlerle olduğunuz için, yorumlarınızla bizlerle olduğunuz için, dua isteklerinizi paylaştığınız için, ilahi isteklerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz ve iyi ki buradasınız, iyi ki siz bizi dinlediniz diyoruz aslında.
1: Evet ve aslında bugün konuştuğumuz konular sizde bazı sorular uyandırdıysa bu soruların peşinden gitmekten de lütfen çekinmeyin. Bazen hayatımızdaki en önemli yolculuklar bir soruyla başlar.
0: Evet, belki bugün ilk kez İsa Mesih'i daha yakından tanımak istemiş olabilirsiniz. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz bazı sorular yeniden aklınıza gelmiş olabilir. Size çok basit bir önerimiz var. Lütfen bir İncil edinip okumaya başlayın.
1: Evet, özellikle Yuhanna müjdesinden başlamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü Yuhanna müjdesi aslında İsa'nın kim olduğunu, neden geldiğini ve insanlara ne vaat ettiğini anlamak için harika bir başlangıç noktası sizler
0: evet,
1: için.
0: Yani her gün sadece birkaç dakika ayırarak okuyabilirsiniz. Okurken şu soruyu sorun lütfen, ya İsa gerçekten kimdir sorusunu sorun. Ve onun sözlerinden aslında bu cevabı alabilirsiniz.
1: Evet, ve bulunduğunuz şehirde aslında bir Protestan kilisesi varsa ziyaret etmekten de lütfen çekinmeyin. Hristiyanlık yalnız yaşanmak için değil, birlikte yaşanmak için aslında verilmiştir. Bir arada olmak, birbirimizin yükünü taşımak, birbirimizi teşvik etmek, destek olmak, birlikte Rabb'i yüceltmek gerçekten önemli. Sorularınız varsa da çekinmeden sorabilirsiniz. İncil temin etmek isterseniz de kilise, bir Protestan kilisesinden temin edebilirsiniz.
0: Evet, yani sorularınızı sorabileceğiniz, kutsal kitabı öğrenebileceğiniz ya da İncil de temin edebileceğiniz bir iman yolculuğunda aslında size destek alabileceğiniz bir kilise topluluğu çok büyük bir bereket olabilir gerçekten.
1: Evet, eğer bulunduğunuz bölgede bir kilise bulmakta zorlanıyorsanız bize yazabilirsiniz. Size uygun bir toplulukla buluşturabilmek için elimizden geldiğince yardımcı olmaya da çalışırız. soru@radyomaranata.com adresinden bizlere yazabilirsiniz.
0: Evet. Instagram'dan Ferdi Bey bir dua isteği paylaştı ve aslında güzel bir tanıklık paylaştı. Diyor ki, 2 gün önce kaza geçirdim. Çok geçmiş olsun bu arada Ferdi Bey.
1: Geçmiş olsun.
0: Motor ile sanki İsa elimden tuttu ve kenara çekti. Ufak tefek yaralar ile kurtuldum. O çekmese belki duvara girecektim. Çocuklarım ve eşim de vardı. O yüzden o hep hayatımızda bizi izliyor ve diye söylemiş. Çok geçmiş olsun gerçekten. Yani bunu daha hafif atlattığınız için şükrediyoruz.
1: Evet,
0: ve yaralar için de dua istiyorum diye söylüyor. Senin işte dua ederiz sizin için. Rab size elini uzatsın diye. Rab, senin önüne geliyoruz ve Ferdi Bey için dua etmek istiyoruz. Gerçekten sen ona elini uzat, tam şifa ver diye dua ediyoruz ve şükrediyoruz ki ağır bir durum olmadı, daha hafif bir süreç olduğu için ve şu an mevcut yaralarına dokun diye dua ediyoruz. Sen şifa veren Tanrısın, Yahve Rafa sensin Yarab. Hı. Ve elini uzat, o mevcuttaki o yaralar şifa bulsun diye dua ediyoruz ve ağrıları varsa ağrıları dinsin diye dua ediyoruz Yarab ve bu süreci çok rahat bir şekilde, kolaylıkla, en kısa sürede atlatabilsin diye dua ediyoruz. Onu da, ailesini de ömrü boyunca koru diye dua ediyoruz. Ve bu tanıklığı paylaştığı için de şükrediyoruz. Tüm bu aileyi sen esenliğine bereketle Yarab. İsa'nın adıyla. Amin Yarab.
1: Amin. Amin Yarab.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli dinleyenler. Bugün bizi dinlediğiniz için. Unutmayalım ki bazen hayatımızda çalan bir alarm korkmamız için değil, doğru yöne dönmemiz için çalıyor.
1: Evet, gerçekten alarmları dikkate almamız gerekiyor. Ve İsa Mesih bugün de aslında şunu söylüyor bize: ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Bugün bu ayet her birimiz için geçerli, bu davet her birimiz için geçerli.
0: Evet, YouTube'dan bir anket de başlatmıştık. Bugün konuştuğumuz şeylerden size hangisi en tanıdık geldi diye. Açıklayamadığım huzursuzluk %83 demiş. Aslında bugün umut ediyoruz ki bu program size bereket olmuştur. Çünkü İsa Mesih esenlik önderi olarak bugün size, bana gelin, ben size rahat veririm.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Doktor George Pristov ile karşınızdayız. George Bey, hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız?
1: Teşekkürler, hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Elçi Pavlus'u konu almaya devam ediyoruz. Önemli ve gizemli bir şahsiyeti olduğunu biliyoruz ve bu şahsiyet nasıl oldu da kiliseye zulmeden İsa inanlarını kırıp geçiren Tarsuslu Saul'den Mesih'in en ateşli elçisi ve Mesih uğruna zulüm gören Elçi Pavlus'a dönüştü. Kendisinin bu dönüşümü kendisi hakkında bir takım iddiaları da ortaya atıyor ve bu iddiaları ele almaya çalışıyoruz. Ancak henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. George Bey, aslında genel olarak bir önceki programda Pavlus hakkındaki iddiaları konu aldık ve bu bölümde de Pavlus'un yazılarına bakmak istiyoruz. Pavlus'un yazılarının genel yapısına bakmak istiyoruz ve bunların Hristiyanlığı nasıl etkilediğini ele almaya çalışacağız. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Pavlus'un mektuplarındaki genel amacı nedir? O neyden bahsediyor mektuplarında Pavlus? Bu noktaya değinebiliriz. Ve hitap şekillerine de sonrasında girebiliriz. Nasıl bir hitap şekli kullanıyor? Buyruk dilimi kullanıyor? Rica dilimi kullanıyor? Bunu nasıl ele alabiliriz?
1: Evet. Şöyle, İsa Mesih ile ilgili ilk dört kitap, yani İsa'nın hayatını kaydeden müjde kitapları, İncil'in ilk dört bölümü diyebiliriz. İsa'nın insanları çağırdığını gösteriyor. Petrus'a geliyor, ardımdan gel diyor, onu çağırıyor. Onu seçiyor, çağırıyor. Yuhanna da o şekilde, başka bir sürü kişiyi çağırıyor. Bu çağrılanlara daha sonra elçiler yazıp eğitim veriyorlar diyebiliriz. Ama tabii ki bu kadar basit bir süreçten söz edemiyoruz. İsa Mesih yeryüzündeyken izleyenlere diyor ki, ben gidip öleceğim, ölümden dirileceğim. Hani bende olacaksınız, gelecek bir dönem var, ben gideceğim, kutsal ruhu size göndereceğim. Sizin şu anda dayanamayacağınız birçok gerçek var, onları daha sonra öğreteceğim, ruhum aracılığıyla öğreteceğim. Bu şekilde onları sonraki dönemi için hazırlıyor ve gerçekten müjde kitaplarında, İsa'nın hayatı kitaplarında yazıldığı gibi İsa Mesih Kudüs'e gidiyor, Kudüs'te ihanete uğruyor, beklendiği gibi, kendisinin de söylediği gibi ihanet edildi. O akşamki sofradan sonra gidip ihanete uğruyor, mahkemeye çıkıyor, detaylı bir şekilde bunlar anlatılıyor. İsa Mesih çarmıha geriliyor, ölüyor, gömülüyor ve kendisinin söylediği gibi, bu sizin uğrunuza dökülen kanımdır, yeni antlaşmanın kanıdır. Bunlar gerçekleşiyor ve 3 gün sonra ölümden diriliyor söylediği gibi ve o yeni dönem başlama zamanı geliyor. Pentekost günü, yani 40 gün sonra dirilmiş olan, göğe çıkmış olan İsa Mesih kutsal ruhu gönderiyor ve kutsal ruh diğer, yani İsa'nın elçilerine öğretmeye başlıyor. Onlar da İsa'nın sözlerini hatırlamaya başlıyorlar. Onlara yazıyorlar ve İsa'nın öğrencilerine öğretiş veriyor. O zaman çağrılmış olanlara eğitim veriyor diyebiliriz. Yani bu ikinci şeyde, hani beni izle çağrısını kulak asanları, bende kal sözünü öğretiyor. Nasıl İsa'da kalacaklarını öğretiyor. Bir merkez varsa onun öğretilerinde, mektuplarda, Pavlus'un 13 mektubunda Mesih'te kavramı. Hani sanki yeni bir dünyada yaşıyorlar. Mesih'tesiniz. ondasınız, o yaşıyor. Siz de ona aşılandınız, ona aitsiniz, bir bedensiniz ve onda yaşamaya öğretiyor. Onda evleniyorsunuz, Mesih'te bağışlıyorsunuz, Mesih'te işinizde çalışıyorsunuz, Mesih'e yarışır biçimde yaşamaya öğretiyor. Yani bu şekilde ve ama onlara da hem buyruk veriyor ama hem de ricada bulunuyor. Ama temel bir haber kipi oluyor öğretilerinde. Bunlar oldu sizin için. Bu yeni kimliğinizdir. Bu aldığınız bu çağrıya yarışır biçimde yaşayın diyor. Yani bu nedenle böyle olduğunuz için böyle yaşayın diye ricalarda bulunuyor, buyruklarda bulunuyor. Ortak iman sahiplerine, aile fertlerine yazar gibi onları yazıyor sevgili kardeşlerim diye. Rica ve buyruk ikisi de var. Hı hı.
0: O zaman anlıyoruz ki Elçi Pavlus da zaten siz de bahsettiğiniz bir haber dili kullanıyor. Zaten olmuş olan, gerçekleşmiş olan Mesih İsa'nın gerçekleştirmiş olduğu kurtarıştan bahsediyor. Mesih'in çarmıhta ölümü, üçüncü gün dirilişi ve bununla beraber aslında kendisine iman edenler, adına iman edenlerin sonsuz yaşama kavuşacağı gerçeği ve tek kurtuluşun İsa'da yattığı noktalarına değiniyor ve bu müjdeye dayanan elçisel görevinden sonrasında da bir buyruk dili, bir buyruk diliyle bunu aktardığını, aslında bir şekilde Tanrı'nın buyruğunu, zaten var olan o buyruğu aktardığını, Tanrı'nın isteğini aktardığını görüyoruz. Burada şunu sormak istiyorum. Pavlus'un teolojik görüşleri, onun misyonu Hristiyan dünyasının şekillenmesine katkıda bulunmuş mudur? Örneğin onun müjdecilik yapısı Hristiyan dünyasının şekillenmesine katkıda bulunmuş mudur? Ya da Pavlus yeni bir ekol ortaya çıkartmış mıdır George Bey?
1: Evet, çok büyük bir katkıda bulunuyor kesinlikle. Elçi Pavlus, evet, adı üstünde elçiydi. Bir gönderilen bir kişi olarak müjdeleme yapıyordu. Ama bu ruh İsa Mesih'in kendisinde var. Yani ben müjdeyi duyurmak için geldim diyor. Paulus'un bunu başlattığını söyleyemiyoruz. İsa Mesih geldiği zaman doldu diye başlıyor hizmetine. Yani zaman doldu, Tanrı'nın egemenliği yaklaştı, müjdeye iman edin, tövbe edin şeklinde duyuruyor ve yeni bir çağın açıldığı, Mesih dönemi başladığını anlatıyor. Ve İsa Mesih'in son buyruğuyla işte bütün uluslara öğrencilerim olarak yetiştirin, gidin diye şeklindeki buyruğu yerine getirmeye başlıyorlar. Elçi Pavlus özellikle diğer uluslara, Yahudi olmayan uluslara giden bir elçi olarak ön ayak oluyor. Misyon olayı Pavlus'a örnek olarak bakılıyor. Özellikle çünkü o başka toplumlara giden birisiydi ve Hristiyanlık zaten tebliğ dinidir, bir müjdeleme inancıdır ve yayılıyor. Yayılmasında da başka kültürleri, başka insanları da gitmesi gerekiyor ve Pavlus da bunu yaptı emektaşlarıyla birlikte. Tek başına yapmadı hiçbir zaman ve o açıdan gerçekten büyük bir örnek oluşturdu. Ve tabii ki öğretileri de Hristiyanlığın da temel gerçekleri bütün batı diyebiliriz. Batı düşüncesinin bir temelinde yatıyor bu insanın değeri. Yani çalışmanın sadece insana kölelik değil, Tanrı'ya, Mesih'e, onun adı uğruna herhangi bir işin çok değerli olduğunu, birçok konuda etik olsun, özgürlük olsun, başka birçok konuda Pavlus'un öğretileri de son derece önemlidir.
0: Evet, peki Pavlus'un tüm mektupları kendisi tarafından mı yazılmıştır George Bey? Kendisi mi direkt kaleme almıştır? Yoksa bilinen bir katibi var mı kendisinin? Bunu sormak istiyorum.
1: Yeni Ahit'te yer alan Pavlus'un mektuplarının onun tarafından yazıldığına inanılıyor. Yani o hepsinin başında kendi ismi var. Yani yazmadıysa, kendi eliyle, kendi kalemiyle yazmadıysa da birine yazdırmıştır. Mesela Çünkü bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup hemen aklınıza karıştırmasın. Yani bu benim mektuplarım belli diyor. Ben size yazıyorum. Ama bir katibi olduğu da ortaya yani anlaşılıyor. Mesela Romalıların sonunda, Romalılar mektubunun sonunda 16. bölümde 22. ayette katibinin ismi geçiyor. Bu mektubun yazdırıldığı. Mektubu yazıya geçiren ben Tertius diyor. Rabbe ait biri olarak size selamlarımı gönderirim. Yani Tertius Paulus'la birlikte bu mektubu onun adına yazıyor. Yani Paulus da muhtemelen ya imzasını atıyor ya da başka bir şekilde tamamlıyor mektubu.
0: O zaman burada Paulus'un özel bir imzası var mıydı? Yani kendi adına kullandığı bir imza var mıydı? Ya da onun yazdığı mektupları nasıl ayırt edebiliyoruz? O dönemdeki yazarlar nasıl yazıyordu? Bununla ilgili bir bilgi var mıydı elimizde George Bey?
1: Tabii en net şey yani onun adıyla başlıyor. Yani bu sadece sonunda bir imza atılmıyor. Her birinin başında selamlama bölümünde ben Paulus diye Baba Tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Paulus'tan ve benimle birlikte olan bütün kardeşlerden kiliselere selam. Şu kilise, yazdığı kilise. O zaman başında ismini taşıyor bir kere. Sonunda bir imzası olduğunu çok net bir şekilde bilmiyoruz. Birinde böyle bir ifade var. Bunu hemen bulabilir miyim? İşte 2. Selanikliler'in son ayeti diyor ki ben Paulus bu selamı kendi elimle yazıyorum. Her mektubumun özel işaretidir bu. Böyle yazarım. Mesela bundan şey anlaşılıyor. Herhalde bir imza taşıyor orada. Ama aynı zamanda şu ifade de kastediyor da olabilir. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun. Bu benim imzam. Bu ifade de diyebiliriz. Yani ya fiziksel bir imza olabilir ya da bu şekilde Mesih'in lütfu sizinle birlikte olsun şeklindeki söz o imza yerine geçebilir. Çünkü her 13 mektubunda bunun bir şu veya bu şekilde o ifade mektubu sonlandırıyor.
0: O zaman belki bir fiziksel bir imzası vardı, belki yoktu, belki dediğiniz gibi selam şeklinden anlaşılabiliyordu bu. Ama sanırsam genel olarak onun zaten o mektupların genel hitap şekli, genel yapısından net bir şekilde bunu anlayabiliyoruz. Belki de el yazısından bunu anlıyorlardı. Tabii ki çok net bir bilgi yok bu konuda. Şimdi kısa bir ara verelim derseniz. Aslında bir sorun vardı ama yarım kalacak. O yüzden bir sonraki arada devam edebiliriz buna. Kısa bir ara verelim. Burada virgül koymuş olalım. Ardından devam edeceğiz.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Dr. George Bristow, kendisi Hristiyan ilahiyatçı ve yazar. Ve bu bölümde aslında Pavlus'la ilgili iddialarla beraber aslında Pavlus'un yazılarının genel yapısına ve Hristiyanlık dünyasındaki etkisine bakmaya çalışıyoruz. İlk bölümde Pavlus'un mektuplarının genel amacına, hitap şeklinde buyruk ve rica diline baktık ve onun teolojik görüşleri nasıl katkıda bulundu Hristiyan dünyasına. Bunu ele almaya çalıştık. Burada aslında şunu sormak istiyorum. Araya girmeden önce soracaktım ama kesilmesini istemedim. Önemli ve kıymetli bir soru olduğunu düşünüyorum. Pavlus'un mektuplarında işte Pavlus kendisinin adını kullanarak imzaladığını söylediniz ama Pavlus'un mektuplarında Pavlus tarafından yazılmamış ama Pavlus'a atfedilen sahte yazılar var mıdır? Ya da bölümler var mıdır? Minör ya da majör değişiklikler yapılmış olabilir mi? Ya da belki sonradan ortaya çıkmış böyle yazılar var mı George Bey?
1: Yani sonradan bir sürü Pavlus hayatı yazıldığı biliniyor. Zaten kilise tarihinde bunlar var ama sonradan yazıldığı, çok sonra bir tarihlere dayandığı ortada. Sahte Pavlus'un, Pavlus yaşarken de onun ondan gelmiş gibi gösterilen mektuplar olduğu da kendisi söylüyor. Siz kesinlikle aldanmayın diyor. Yani herhangi bir şekilde benim mektuplarım size öğrettiklerimle bir uyum içindedir. Ve bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup aklınızı karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın şeklinde. Demek ki vardı sahte yazılar. Sahte müjde kitapları da var daha sonra da yazılan, İsa'nın sözleri, koleksiyonları vesaire, Thomas gibi. Ama müjde her zaman müjdedir, İsa'nın hayatıdır. Yani belli bir şekilde dördü izliyor. Pavlus'un mektupları da tutarlılık içerisindedir. Onun gerçek mektupları ortadadır. Yani kutsal kitapta yer alıyor. Kilise hemen onları tanıdı. O, çünkü kutsal ruh onlardaydı ve kutsal ruhun yani yazarlığı da hemen anlaşılıyordu.
0: Kutsal ruhun esinlemesiydi o zaman diyebiliriz dediğiniz gibi ve zaten açığa çıkardı bu diğer kutsal yazara baktığımız zaman bir uyumsuzluk olsaydı bu açığa çıkardı diye söyleyebiliriz bu noktada o zaman. Peki Pavlus'un kendisinin yazdığı bir müjde kitabı var mıydı George Bey? Bir müjde kitabı yazmış mıdır? İsa'nın hayatıyla alakalı bir bölüm yazmış mıdır Pavlus?
1: Hayır. Zaten hayatına, yani ilk, yani onları yazabilmek için veya İsa'nın hayatını kaydedebilmek için onun yanında dolaşmış birinin yanında olmak gerekiyor. Pavlus İsa'yla birlikte dolaşmadı. İsa Mesih'in ölümüne kadar onu görmüş müdür bile bilmiyoruz. Öldükten ve dirildikten sonra Pavlus İsa'yla tanışıyor. Pavlus herkesin bildiği gibi İsa Mesih, diri Mesih ona görünüyor ve ondan sonra onu görevlendiriyor. Yani ve onun görevi İsa Mesih'le ilgili müjdeyi ulusları duyurmaktı. O ama sözel olarak, sözlü olarak, yani diğer elçilerin de anlattığı müjdeyi de onları da anlatıyor ama ya kaleme almıyor. Muhtemelen Luka, yani onunla birlikte hizmet eden, emektaşı olan Luka, onun da kaleme aldığı müjde de Pavlus'un insanları duyurduğu şekle daha yakın olabilir.
0: O zaman böyle bir müjde kitabı yok ama Luka'dan tabii ki bahsettiniz. Luka sanırsam Pavlus'un önemli bir emekçisi, kendisinin aslında bir emektaşı, özür dilerim, bir yoldaşı gibi olduğunu görüyoruz. Kendisiyle beraber bir dönem birlikteler ve hizmette de ortak olduklarını da görebiliyoruz. Belki bu konuda şöyle insanların aklına şöyle sorular takılabilir. Luka'nın Yeni Ahit'te müjde kitaplarından birinin yazarı olduğunu biliyoruz. Luka'yı Pavlusçu bir yazar olarak ele alabilir miyiz ve sanki ki hani çok sık ortaya atılan Pavlus Hristiyanlığı değiştirdi, Hristiyanlığın mimarıdır o noktasında Pavlus'u destekleyen şeyler yazmış mıdır İsa'nın hayatı konusunda? Ne söyleyebiliriz bu konuda George Bey?
1: Eğer Pavlusçu olmak İsa'yı tanrılaştırmak anlamına geliyorsa Luka kesinlikle olmazdı. Çünkü onun kaleme aldığı müjde kitabında yani buna bir vurgu azdır aslında. Yani Pavlusçu diyecek birisi olsa o da Yuhanna olurdu. Elçi Yuhanna. Çünkü Yuhanna müjde kitabı çok net bir şekilde İsa'nın ilahi kimliğini önceden var olduğu beden alıp aramızda yaşadığını söyleyendir. Mesela diyor ki başlangıçta söz vardı yani kelam vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Bunu söylüyor. Söz beden aldı aramızda yaşadı. Yani Yuhanna söylüyor. Ve baba oğul gerçeği yani üçlü birlik gerçeğini en net şekilde Yuhanna bildiriyor. Mesela diyor ki İsa'nın Mesih olduğunu yadsıyan yalancı değilse kim yalancıdır? Birinci mektubunda yazıyor Yuhanna. Babayı ve oğlu yadsıyan Mesih karşıtıdır diyor. Oğlu yadsıyan da babada yoktur. Oğlu açıkça kabul eden de babada vardır. Bu Yuhanna'nın sözleri. Yani Pavlusçu işte Tanrı oğul gerçeği öğretisini ileri süren Pavlus ise o zaman Yuhanna Pavlusçu diyebiliriz. Ama öyle bir şey yoktur. Pavlusçu diye bir şey yok. İsa'ya inananlar, İsa'nın hizmetinde bulunan bu elçiler ortak bir sesle yani aynı fikirdeler. Hepsi aynı gerçeği yayıyorlar. Bunu ne kadar altına çizebilirsek o kadar önemli olur. Pavlus'u özel bir kategoriye koymamak lazım. Pavlus elçidir. Petrus elçidir, Yuhanna elçidir, Luka da elçi olarak yazıyor. Yani bunlar İsa Mesih'in elçileridir.
0: Evet aslında elçi Pavlus'ta yazdığı mektuplarda kendisi zaten kendisini Mesih'in hizmetkarı olarak nitelendiriyor. Ve mesela 1. Korintiler 3. bölümde şöyle diyor. Biriniz ben Pavlus yanlısıyım, ötekiniz ben Apollos yanlısıyım diyorsa öbür insanlardan ne farkınız kalır? Apollos kim, Pavlus kim? İman etmenize aracı olmuş hizmetkarlardır. Rab her birimize bir görev vermiştir. Tohumu ben ektim, Apollos suladı ama Tanrı büyüttü. Önemli olan eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır diyor aslında Pavlus da. Zaten kendisi böyle bir ayrımı istemiyor. Çok net bir şekilde bunu engellemek için yazmıştır. Pavlusçuluk gibi bir yapı ortaya çıkmasın diye. Ama tabii ki genel yapısını İncil'in bilmeyenler bu şekilde maalesef bir iddiaya ortaya atabiliyorlar ya da atılmış olan iddiaya inanabiliyorlar maalesef. Şunu sormak istiyorum George Bey. Pavlus'un mektuplarını görüyoruz Yeni Ahit'te, Pavlus'un yazılarını görüyoruz ve bunlar sanırsam o dönemde kiliselere bir şekilde ulaştırılıyordu elden ele. Okunuyordu belki oralarda. Ve Pavlus'un bu yazıları ilk kilise tarafından nasıl karşılanmıştır? O dönemde de onu bir yani kutsal yazarın bir parçası olarak kabul ediyorlar mıydı?
1: Zaten yeni ahit yeni oluşuyordu. Onu oluşturan yazılar Pavlus'un döneminde yazılıyordu. Henüz yeni ahit diye bir kitap yoktu. O oluşuyordu yeni. Elbette kiliseler yani Pavlus tarafından kurulan kiliselere onun mektupları geldiği zaman kabul görüyorlardı. Çünkü o inancı onlara açıklayan, onlara Mesih'le tanıştıran elçi Pavlus'tu. Onlar için özellikle elçiydi. Ve yazıları da o niteliği taşıyordu. Ama aynı zamanda diğer elçiler de Pavlus'un yazdıklarını da çok net şekilde anlıyorlardı ki bu da kutsal ruh tarafından yazdırılıyor. Mesela elçi Petrus, belki başka bir programda bu ayetleri söylemiştik. Diyor ki 2. Petrus mektubunda 3. bölüm. Sevgili kardeşimiz Pavlus'un da kendisine verilen bilgelikle size yazdığı gibi Rabbimizin sabrını kurtuluş fırsatı sayın. Paulus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazıları olduğu gibi bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar. Ve burada Paulus'a verilen bir bilgelikten söz ediyor. Petrus bundan söz ediyor. Elçi Petrus, Paulus'un yazılarını diğer kutsal eski antlaşmadaki Musa'nın yasası, mezmurlar, zebur yani peygamberlerin yazılarıyla bir tutuyor. Öbür kutsal yazılarda olduğu gibi diyor, bunları da çarpıtıyorlar bu insanlar diyor. O zaman o dönemde elçiler de bunu Paulus'un mektuplarına kabul ediyorlardı. Ve tabii ilk kilise babaları da Paulus'tan söz ederler. Mesela Ignatius var. İlk yani yaklaşık İsa'dan sonra 115 yıllarında yazıyor. Şehit oluyor Antakya Kilisesi önderi. Ben size Petrus ve Paulus gibi emretmiyorum. Onlar elçiydi diyor mesela. O ikisini elçi olarak gösteriyor. Veya Polikarp, yani şehit edilen İzmir önderi diyor ki hiç kimse kutsanmış ve yüce Paulus'un bilgeliğini taklit edemez diyor. Sizinle birlikteyken o sırada orada bulunanları hakikat sözünü doğru ve güvenilir bir şekilde öğretti. Yokluğunda ise size mektuplar yazdı. Onları dikkatle incelerseniz size verilen imanla inşa edilebileceksiniz diyor. O zaman ilk yüzyıllarda yani hatta Paulus'un yazdığı dönemde bile onun yazıları Tanrı'nın vahyi, Tanrı'nın esinlenmiş olan gerçekleri olduğu kabul görüyordu.
0: Evet. Bu noktada şeyi de sormak gerekiyor. Tekrardan hatırlamış olalım hem. Çünkü bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Az bir dakikamız kaldı. İlk Hristiyanlar neye inanıyordu George Bey ve Paulus'un bu inanca bir etkisi oldu mu? Daha önce aslında çok sık sık değindik. Yani Paulus Hristiyanlık inancını değiştirdi mi ya da sonradan manipüle etti mi gibi. Belki burada şunu şöyle sağlamlaştırabiliriz. İlk Hristiyanlar neye inanıyordu? Bununla ilgili bir ne söyleyebiliriz?
1: Yani temel inancı İsa'nın Mesih olduğu gerçeği. Yani İsa odaklı bir öğreti vardı. İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul ediyorlardı. Öldüğüne, günahlarına karşılık öldüğüne, gömüldüğüne, ölümden dirildiğine ve yaşadığına ve tekrar geleceğine inanıyorlardı. Bu inançlarının temeliydi. Bunun dışında birçok şey de söyleyebiliriz ama Mesih merkezi zaten Hristiyanlık kelimesi oradan geliyor. Hristiyan, Mesihçi, Mesih odaklı. Yani onlar için elçiler diğer imanlıları olsun İsa her şeydi.
0: Mesihçi zaten dediğiniz gibi Hristiyanlı Mesihçi demektir. Evet. Mesih'i izleyen kişi, onun aslında müjdesine inanan, iman eden kişi. Ve tekrardan hatırlıyoruz aslında Mesih ne yaptı, Mesih'in müjdesi nedir diye. Belki bu noktada tekrardan hatırlamamız gerekirse aslında Mesih İsa'nın Kutsal Kitabı baktığımız zaman Kutsal Kitabın ilk bölümü olan Yaratılış bölümünden Vahiy bölümünün, İncil'in son bölümü olan Vahiy bölümüne kadar aslında tek bir öyküde Mesih İsa'nın bize aktarıldığını, onun müjdelendiğini, onun hayat hikayesini görüyoruz. Ve onun kurtarışı neden bu kadar önemli? Çünkü aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o etken, Tanrı gibi olma isteği, o günah aslında bizi ondan aklayan kişiyi, kurtaran kişiyi ve Tanrı'nın kurtarış tasarısında yer edinen kişi Mesih İsa'dır. Ve ona iman eden herkes aslında bu kurtuluşa kavuşabilir. Bunu tekrardan buradan da duyurmuş olalım. Radyo Maranata mikrofonları aracılığıyla da tekrardan buna değinmiş olalım. Ve ilk Hristiyanlar da buna inanıyordu. Bunu kabul ediyorlardı. Son olarak ne söylemek istersiniz George Bey aslında mektuplarının Paulus'un mektupları hakkında, Paulus'un mektuplarına yaklaşımımız hakkında son olarak ne söyleyebiliriz? Bunun İsa'nın öğretilerinden bir farkı var mıdır? Kısaca belki bir şey söyleyerek bitirebiliriz.
1: İsa'nın öğretilerinden fark şu yönde. Belki de bunu da ileride daha detaylı konuşabiliriz ama İsa bunlar olacak diye anlatıyor. Yani müjde bunlarla gerçekleşecek. Bunlara iman edenler kurtulacaktır. Sonra o olaylar işte İsa'nın ölümü ve dirilişi gerçekleşiyor ve ölümden dirilen İsa'ya iman edenlere iman eden günahlarınız bağışlanacaktır, kurtulacaksınız diye bir haber yayılıyor. Paulus ve diğer elçiler bu müjdeyi olmuş bitmiş olan bu kurtuluşu müjdeliyorlardı. Bunun haberini veriyorlardı. Onlar sonradan tanıklık ediyorlar. Olmuş, gerçekleşmiş olan artık yani harika haber olarak bunu duyuruyorlardı. Fark orada yatıyor.
0: Evet. Tam olarak aslında bir elçilik yapıyordu elçi Paulus da. Çok teşekkür ederiz George Bey. Bu bölümün sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Tekrardan hatırlatalım kıymetli dinleyenlerimizi. Bizleri henüz takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarına @radyomarinata yazarak bizi bulabilirsiniz ve takip edebilirsiniz oradan. Hem bu program ile ilgili hem diğer programlarımızla ilgili hem de Hristiyan inancı ile ilgili sorularınızı da soru@radyomarinata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne?

0: diyor. İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri. Hoş geldiniz. Tanrı'yla Tanışanlar programındayız. Yepyeni bir programla birlikte, yepyeni bir misafirle birlikte Tanrı'yla Tanışanlar programına başlıyoruz. Tabii bundan önce şundan söz etmek istiyorum. Tanrı'yla tanışmak gerçekten de çok ilginç bir deyim, ilginç bir kelime, ilginç bir ifade. Tanrı'yla tanışabilir miyiz? Gerçekten Tanrı bizimle tanışmak istiyor mu? Biz Tanrı'yla tanışabilir miyiz? Bunu işte sevgili Alper kardeşimizle konuşacağız. Ama Alper'i sizle tanıştırmadan önce soru ve görüşlerinizi bize ileteceğiniz e-mail adresini vermek istiyorum. soru@radyomaranata.com'dan sorularınızı, görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bize aktarabilirsiniz. Hoş geldin Alper.
1: Hoş bulduk Daniel.
6: Evet, programımıza başlıyoruz ama öncelikle Alper'cim seni biraz tanıyalım, biraz kendinden bahsedebilir misin bize?
1: Teşekkürler Daniel davetiniz için. İsmim Alper Özserer. 1975 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. İki çocuğum var. Dirisu Kilisesi'ne düzenli olarak katılıyorum. Ve özel sektörde çalışıyorum.
6: Hı hı. Peki o zaman Alper'cim bize söz edebilir misin? Tanrı'yla tanışmadan önce nasıl biriydin Alper o zamanlar? Ne yapardı, nasıl yaşardı, hayatı nasıldı, hayata bakışı nasıldı?
1: Daniel, evet, Tanrı'yı tanımadan önce, daha doğrusu Tanrı tarafından tanınmadan önce ben de nüfusumuzun çoğunluğu gibi Müslüman bir ailede dünyaya geldim. Müslüman ailemizde aslında çok fazla dindar insan yoktu. Biz seküler bir aileydik. Elbette bir Tanrı'nın olduğunu annem babam inanıyordu. Müslümanlığın doğru olduğuna inanıyorlardı. Fakat çok dindar bir kesim değillerdi. Onlar öyle olduğu için biz de çok dine yakın olarak büyümedik. Ben ve kardeşim, benden 4 yaş küçük bir erkek kardeşim var. Biz her zaman dine karşı mesafeliydik. Her zaman için bilimsel yöntemlere karşı daha fazla ilgiliydik, öyle söyleyebilirim. Eğitimimizden dolayı, ailemizin çevresinden dolayı. Ama ben hiçbir zaman tam olarak yani Tanrı'yı reddettiğim bir anı hatırlamıyorum. Yani Tanrı'nın her zaman bir yerlerde var olduğunu umutla düşünüyordum. Ama onu tanımak için bir istek duymuyordum açıkçası. Çünkü içinde büyüdüğümüz din, dini kurallar ve onun yarattığı koşullar nedeniyle din benim için çok gerçekten yorucu, zahmetli bir olay gibi geliyordu. O yüzden Tanrı'yı dinle bağdaştırdığım için dinim böyle bir engel olması benim Tanrı'yı aramam önünde de en büyük engel oluşturuyordu. Yani özellikle lise ve ondan sonraki üniversite dönemimde daha fazla da artık Tanrı'dan uzaklaştığımı, din kurumundan tamamen koptuğumu, yani deizmden de yavaş yavaş ateizme doğru kaydığımı fark ettim. Bu dönemlerde işte aslında gerçekten benim en karanlık olduğum dönemlerin başlangıcıydı. Çünkü kendimi tamamen bu dünyaya vermiştim. Ve bu dünyanın karanlığı, işte her türlü ahlaksızlık tarzında ya da işte düşkünlükler, içki bağımlılığı ve diğer konulardaki gerçekten şimdi günah olduğunu bildiğim bazı şeylerde kendimi tam olarak dünyaya verdiğimi hatırlıyorum. Ve bu aralar bir hayatın anlamını araştırma konusunda da gerçekten çok fazla düşünmeye başladım. Kitaplara verdim kendimi, edebiyata verdim, varoluşçu akımlar, işte Dostoyevski'den tutun Franz Kafka, Albert Camus gibi yazarları okuyup oralardan bilgi edinmeye çalışıyordum. Ve bu aralar evrime çok merak saldım. Yani evrimi anlamaya çalıştım. Hatta evrimi daha iyi anlamak için bir kursa yazıldım. Yani o kursa katıldım, bir profesör vardı ve bu evrimin nasıl gerçekleştiğine dair ders veriyordu. Ve ben buna katılmıştım. Yani kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim diye söyleyebilirim. Ve üniversite sıralarında işte şimdi eşim olan Lara ile tanıştık. Ve ondan sonra evlendik ve işe başladım ve hayat bu şekilde bizim için gidiyordu. İkimiz de imanlı değildik.
6: Yani o zaman önce bir boşluk hissettin içinde, bir yüreğinde bir şey vardı ve seni araştırmaya doğru itti dediğin gibi o zaman. O boşluk olmasaydı belki de Tanrı'yı bulan, Tanrı'yla tanışacak biz imkanın, ortamın olmayacaktı.
1: Evet, kesinlikle. Yani dediğim gibi yüreğimde bir anlam arayışı vardı. Bir boşluğu her zaman hissediyordum. Ama bu boşluğu doldurmak için de Tanrı'yı aramak istemiyordum. Çünkü Tanrı diye tanıdığım şey bir din kurumuydu. Bu din kurumu her zaman benim önüme kurallarla ve zorluklarla çıkıyordu. Bana bir ilişki vaat etmiyordu. Sadece korku veriyordu. Anlamsızlık, belirsizlik veriyordu. Ve İş böyle olunca ben de kendi arayışımı kendim yapmaya karar verdim. Ve de diğer insanlar ne demiş? Diğer yaşamış büyük insanlar, düşünürler hayatla ilgili ne demiş? İşte edebi eserleri okudum. Yalnız bu edebi eserleri okudukça yüreğim daha da karanlık hale geliyordu. Çünkü hiçbir umut ışığını ben bu eserlerde göremiyordum. Hep yalnızlık, hep çaresizlik, hep umutsuzluk, hep üzüntü. Yani dünyanın karanlık yüzünü olduğu gibi gösteriyorlardı ve ben bu ruh haliyle evliliğe girdim. Bu ruh haliyle iş hayatına atıldım ve mutluluğu, sevinci bir türlü yakalayamıyordum. Evlendikten sonra da gerçekten bu boşluk doğmadı. İyi bir işim vardı o dönemlerde, iyi de para kazanıyordum. Hiçbir şeye ihtiyacımız yoktu, fakat para ve paranın getirdiği tatmin duygusu da beni asla ama asla mutlu etmiyordu. Ve bu şekilde ben artık durumumu kabullenmiş bir şekilde hayatı olduğu gibi yaşamak ve ondan sonra ölüp gitmek üzerine kurduğum bir karanlık dünyamı böylece kurmuştum.
6: Yani her doğal insan diyelim, her doğal insanın yaşadığı, düşündüğü gibi bir hayatım vardı. Aslında programımızın ismi çok ilginç. Tanrı'yla tanışanlar dedik. Gerçekten Tanrı'yla tanışılınır mı? Bu çok ilginç bir konu, ilginç bir soru. Ya aslında kısaca şunu söylemek istiyorum. Mesela Saul, İncil'de, Kutsal Kitap'ta biliyoruz. Saul denilen bir adam vardı. O hayatını sürdürüyordu senin gibi. Ama sonra işte Tanrı'yla karşılaştı, İsa'yla karşılaştı ve hayatı değişmeye başladı. O zaman sen Tanrı'yla nasıl karşılaştın? Ne oldu seni oraya iten? Evet, biraz önce bahsettin, duygu düşüncelerin hiçbir anlamı yoktu, ama nasıl Tanrı'yla tanıştın?
1: Evet, Tanrı'yla tanışmamın çok ilginç bir hikayesi var gerçekten. Dediğim gibi biz eşimle evlendikten sonra ikimiz de ateist bir yaşam sürmeye başladık. İkimiz de evliydik. İyi işlerimiz vardı, fakat gerçekten yüreğimizde bir türlü tatmini bulamıyorduk. Eşim o zamanlar fizik okuyordu ve fizik akademisyeni olarak bir kariyer yapıyordu. Ve o dönemde ben de bir bankada çalışıyordum. Ve o bir yıllığına bir İtalya'da bir eğitim fırsatı buldu fizik üzerine. Ve biz düşündük, benim işim vardı, ben ayrılamazdım, İstanbul'da kaldım. O ise bir yıllığına İtalya'daki Trieste şehrine gitti ve orada bu akademik eğitimini almak üzere biz böyle bir ayrılık yaşadık. Ve oraya gittikten sonra eşim orada bazı müjdecilerle tanışmış. Yani Nijerya'dan gelen.
6: Yani müjdeci derken Hristiyanlığı anlatan, İsa Mesih'in kurtuluş yolunu anlatan kişiler.
1: Doğru. Oradaki eğitim merkezinde onun gibi öğrenciler vardı. Orada dünyanın her yerinden gelen öğrencilerin toplandığı bir merkezdi burası. Ve orada Hristiyan öğrenciler de vardı. Bunlar Afrikalı öğrencilerdi. Ve bunlar müjdeyi yayan insanlardı. Ve benim eşime bir gün bir broşür vermişler. Toplantılarına davet etmişler. Ve eşim merak etmiş ve bir gün onların toplantısına gitti. Ve onlarla birlikte öğrenmeye başladı Tanrı sözünü. Ve gerçekten bir süre sonra o Hristiyan oldu. Yani iman etti İtalya'dan. Ben de bu aralar ondan ayrıyken daha da günahlarımı çoğaltmaya başlıyordum. Çünkü yalnızlığın verdiği, serbestliğin getirdiği bir şeyle tekrar o bekar hayatıma geri dönmüştüm. Tekrar içki hayatıma geri dönmüştüm. Arkadaşlarımla cuma, cumartesileri buluşup sabahlara kadar içki içerdik, eğlenirdik, coşardık. Hayatı bu şekilde sürdürmek için daha da böyle ben dibe doğru gitmeye başlamıştım. Yalnız o sıralarda işte benim hayatımı değiştiren çok önemli bir şey oldu.
6: Bir ışık gibi, böyle sanki Tanrı'yla karşılaştın ya da o yoluna bir ışık.
1: Evet, kesinlikle bir rüya gördüm Daniel, eşim İtalya'dayken ve ben rüyamda İki arkadaşımla birlikte Beyoğlu'nda o İstiklal Caddesi'nde yürüyorum. Bu iki arkadaşımla biz içki içerdik çok fazla. Galatasaray Lisesi'nin önündeydik çok enteresan bir şekilde hatırlıyorum. Ve arkamızdan bir rüzgar çıktı. Güçlü bir rüzgar esti bizim üzerimize. Ve ben onların ortasındayken bu rüzgar beni aldı ve havaya kaldırdı. Ve o rüzgarın etkisiyle ben uçmaya başladım gerçekten. Ellerim kollarım açık ve uçuyorum. Ve o ağaçların üzerinden süzülüyorum. Müthiş bir sevinç, müthiş bir hafiflik duygusu geldi bana. Yani ben uçmuyordum aslında, rüzgar beni yön verip uçuruyordu. Müthiş bir özgürlük duygusuydu ve ben birdenbire gecenin ortasında bu sevinç içerisinde uyandım ve yüreğim müthiş bir sevinçle çarpıyor. Ve gerçekten dediğin gibi o karanlık içerisinde parlayan bir ışık gibi parladı ve ben şaşırdım. Bu rüya acaba nereden çıktı? Bu rüyanın anlamı ne diye düşündüm biraz. Ama ondan sonra tekrar bu ışık yavaş yavaş söndü ve ben bunu unuttum ve tekrar eski hayatıma geri döndüm. Bu rüyaya daha sonra döneceğiz. Bunun ne anlama geldiğini. Devam edeyim kaldığım yerden. Eşim bir yıl kaldıktan sonra İtalya'dan geri döndü ve Hristiyan olduğunu bana söyledi. Ya daha önceden telefonda konuşmalarımızdan biliyordum ama Hristiyan olduğunu ben net olarak fark edebildim. Çünkü konuşmaları, davranışları ve hatta giyimi bile değişmişti ve ben çok şaşırdım, şok oldum. Yani evlendiğim kadın böyle bir kadın değildi.
6: Bu kadar kısa bir zaman içerisinde aslında bir yıl gibi.
1: Evet.
6: Çok çok da fazla
1: kendimi
6: değil.
1: Kendimi tuzağa düşmüş gibi hissettim o dönemde. Çünkü insan evlendiği eşi belli karakteristik özellikleri, belli düşünce yapısına göre seçer. Dünya görüşüne göre seçer. Ben de eşimi buna göre seçmiştim. Ama şimdi karşımda farklı bir dünya görüşüne sahip bir kadın var. Yani ben şimdi farklı bir kadınla evlenmiş gibi hissettim kendimi. Aldatılmış hissettim. Tuzağa düşürülmüş hissettim. Çünkü o işte artık Tanrı'ya inanıyor, benim gibi düşünmüyor, benim yaptığım şeyleri yapmak istemiyor, benim sevdiğim şeyleri sevmiyor ve bu bende bir çatışma yarattı. Yani ben nasıl olacak, nasıl bu evliliği sürdürebileceğiz diye içimde kuşkular doğmaya başladı. Fakat tabii ondaki bu harika olumlu özellikleri de görüyordum. Yani onun iman etmesiyle birlikte sözü, davranışı, bakış açısı olumlu yönde o kadar çok değişmişti ki çok fazla da kızamıyordum bu değişikliğe. Ve ben de yavaş yavaş onun sözlerine kulak vermeye başladım. Benim için dua ettiğini biliyordum, senin için dua ediyorum diyordu. Ve bana müthiş bir söz söyledi bir gün. Dedi ki, İsa Mesih günahları bağışlıyor. Ve ben bu sözü duyunca birdenbire böyle bir slogan gibi, sanki gökte yazılı bir söz gibi bu benim yüreğimde parladı. Yani İsa Mesih günahları bağışlıyor. Ve ben gerçekten günah kavramını yavaş yavaş hissetmeye başlamıştım o dönemlerde. Vicdanım artık azap çekmeye başlamıştı yaptığım kötülüklerden dolayı, eşime yaptığım haksızlıklardan dolayı. Hatta öyle ki eşimi evde bırakıp ben gece yarısı içmeye gidiyordum arkadaşlarımla. Yani o bekar hayatını hala sürdürüyordum. O ise sessizce bana engel olmuyordu. Benim için dua edip sabırla beni bekliyordu evde. Ve ben bunu gördükçe daha da vicdanen yaralanmaya başladım. İstemeye gidiyordum. Yani o kadar artık köle olmuştum ki bu yaşama. Bir süre sonra artık ben bunun esiriyim. Yani kurtulamıyorum. İstesem de kurtulamıyorum gibi bir fikir geldi bana. Ve o sıralarda işte ben İncil'i okumaya başladım Daniel. Ve İncil'i okurken bir ana geldik ve orada Yuhanna kısmında 3. bölümde İsa Mesih'in Nikodim adlı bir din önderiyle konuşması vardı. Ve ben o bölümü okurken İsa Mesih'in şöyle bir söz söylediğini duydum, okudum. Rüzgarın nereden esip geçtiğini bilmezsin, ruhtan doğanlar da işte böyledir. Ben bu ayetleri okuduğum zaman birdenbire yüreğime o rüya geldi. Yaklaşık 6 ay kadar önce gördüğüm bu rüya birdenbire benim aklıma geldi. Ve ben o zaman bu rüyayı gördüğümde ne İncil'i biliyordum, ne elime İncil almıştım, ne İsa'yı tanıyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Sadece bir rüyaydı, bir sevinçti, bir rüzgar gelmişti, esmişti, beni havaya kaldırmıştı. Büyük bir sevinç hissetmiştim.
6: Kutsal Ruh sana herhalde o rüyayı bir şekilde hatırlattı tekrardan belki.
1: Kesinlikle öyle olduğunu sonradan anladım. Yani bu rüzgarın nereden esip geçtiğini bilemezsiniz. Ayetini okuyunca o rüzgarın aslında kutsal ruh olabilir mi? Yani benim rüyamda gördüğüm o rüzgar acaba kutsal ruh muydu diye yüreğimde büyük bir soru işareti oldu. Ve gerçekten o rüyayı hatırladım ve derin derin tekrar düşündüm. Ya dedim ki o rüzgar estiğinde onun bir kişiliği vardı aslında. Üçümüzün üzerinde esti ama bir seçim yapıp beni kaldırdı. Diğer ikisi kaldılar ve ben o rüzgarın yönlendirişinde müthiş bir sevinç yaşadım. Müthiş bir özgürlük yaşadım ve müthiş bir sevinç yaşadım. Hatta öyle ki o rüyadan uyandığımda hala sanki o rüzgar esiyor gibiydi üzerime. Ve bunu ben gerçekten okuduktan sonra yani benim iman etme sürecim, yani tövbe etme sürecim hızlandı diyebilirim. Ben bazen şaka yapıyorum insanlara. Bu Müslüman dünyasında insanlar genelde rüyalarında İsa Mesih'i görürler. Ben belki dünyada ilk kutsal ruhu gören kişi olabilirim diyorum. Yani bu enteresan oldu benim için. Yani Rabbim bir planı vardı benim hayatımda ve bana bir işaret koymuştu ve demişti ki sen bana aitsin ve ruhumu senin üzerine ben göndereceğim ve senin ruhum seni dünyadan havaya kaldıracak. Benim korumamda, benim gözetimim altında yaşayacaksın. Ve ondan sonra süreç hızlandı Daniel. Ve ben bir gün diz çöktüm. Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim. Ve bunu gittim eşime söyledim. Eşim çok ama çok mutlu oldu. Çok ama çok Rabbe hamd etti. Ve işte 2004 yılıydı. İsa Mesih 2004 yılında böylece iman ettim. Ve o günden bugüne Rabbin sevgisi altında yaşamaya devam ediyoruz. Yani.
6: Evet, çok harika. Aslında ülkemizde de ya da dünyada da birçok kimse rüyalar görüyor ve Tanrı onlara rüyalarda konuşuyor. Çünkü Tanrı'nın amacı o. Yani bizlere ulaşmak, bir şekilde bizlerle paydaşlık kurabilmek, dediğimiz gibi programımızdan da söylediğimiz gibi bizimle tanışmak istiyor. Seninle rüya aracılığıyla konuştu. Kimileriyle farklı şekillerde konuşuyor. Yani Tanrı bütün dünyada insanlara ulaşmak için farklı yolları deniyor ve sen de onunla ilk rüyayla tanıştın diyebiliriz ve sonra da günahlı olduğunu görüp fark edip bir kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu anladın ve İsa Mesih'e geldin. Peki o zaman son olarak şunu sorayım. Yani İsa Mesih'e geldin, onu yüreğine kabul ettin ama hayatında bir değişiklik oldu mu? Çünkü Tanrı'yla tanışmak demek, evet, onun İncil'de de söylediği gibi onun benzerliğine doğru dönüşmek demek. İsa Mesih'in benzerliğine doğru dönüşmek demek. Hayatında ne gibi değişiklikler oldu? Yani geçmişe baktığın zaman ve şimdiki zamana baktığın zaman nasıl bir fark görüyorsun?
1: Tabii ki %100 bir fark görüyorum. %100 bir değişiklik görüyorum. Daha önce de söyledim ki ben çok içki içen bir insandım. Yani alkolizmin neredeyse sınırına kadar gelmiştim. O karanlık yaşam tarzını iyice benimsemiştim. Hatta karımı aldatma noktasında ahlaksızlığa bile düştüğüm oluyordu. Yani böyle bir ortamdan evliliğe değer vermediğim, günübirlik yaşadığım, kendi zevklerine odaklanmış bir hayatın pençesine düştükten sonra İsa Mesih'e gelince yani tamamen Rab beni değiştirdi. Yani o iman etme aşamalarını hatırlıyorum. Hatta ben eve bazen sarhoş gelirdim. Ve sarhoş geldikten sonra İsa Mesih'in filmi vardı o zamanlar, çok severdim. Ve onu takardım VCD player'a ve onu izlerdim ve ağlardım. Yani sarhoş ağlardım. Yani eşim beni ciddiye almazdı. Yani bu gene sarhoş.
6: Sarhoş
1: nasıl olsa ağlıyor gene. Ne oldu? Halbuki kutsal ruh gerçekten bana dokunuyordu o sıralar. Yani o herhangi bir ağlama değildi. Yani kurtulmak istiyorum. Artık tövbe etmek istiyorum. Buna Rab beni hazırlıyordu. Ama iki hayat arasında kalmıştım. Ve gerçekten bir karanlık bir gücün beni bu tarafa çektiğini ama Rabbin de beni aksi tarafa çektiğini hissediyordum. Yani iki güç arasında kalmıştım. Rab beni kendi gücüyle çekiyordu. Bu hayattan kurtarmak istiyordu. Ben de yüreğimi ona verdiğim zaman gerçekten Rab bunu benim hayatımda başardı. Beni tamamen o ortamlardan temizledi. O arkadaşlıklardan kurtardı. Ve Rabbe yücelik olsun diye söylüyorum. O zamandan bu zamana kadar ağzıma içki sürmedim. Yani bu Rabbin yüceliği sayesinde oldu. Çok fazla sigara içerdim. Sigarayı da İsa Mesih'in adıyla bıraktım. O zamandan bu zamana sigara içmedim.
6: Ve bir günde mi bıraktın direkt, yoksa bir zaman
1: yani
6: oldu mu?
1: Yani içkiyi bir günde bıraktım gibi bir şey. Ama sigarayı da aslında bir günde bıraktım. Belli bir süre içerisinde bir zaman belirledim. Dedim ki bu gün ben bırakacağım. sigarayı. O güne kadar içtim ve gerçekten o günden sonra içmedim. Yani bu 2004 yılında oldu. Rab bana bu şekilde çok büyük bir yardımdı. Biliyorum sigara büyük bir alışkanlık. Kardeşlerimizin arasında da maalesef bu bağla, bu tutsakla kapılanlar var. Ama gerçekten Rab İsa Mesih o kadar güçlü ki, yani değil sigara, içki, eroin olsa ben bırakırdım orada. Çünkü Rabbin sevgisi o kadar aşkın bir şekilde döküldü ki benim yüreğime. Hiçbir şey artık önemli değildi. Sadece Rab önemliydi. Rabbi memnun etmek önemliydi. O nedenle bunları kurban olarak sunabildim. Ve o dediğim gibi, o ahlaksızlıklardan tamamen Rab beni temizledi. Özgür kıldı. Aile hayatına, evliliğe önem veren bir bakış açısına sahip oldum. Karımın değerini anladım. Ve gerçekten bu değişikliklerle birlikte biz bir kilise aramaya başladık. Dirisu Kilisesi'ni 2004 yılında iman ettikten kısa bir süre sonra biz bulduk internetten.
2: Osman Bey'de değil mi, İstanbul'da?
1: Evet, Osman Bey'de, Şişli'de Dirisu Kilisemize katılmaya başladık. Ve biz geldiğimizde hazır imanlı gelmiştik. Oradaki pastörlerimiz, abilerimiz şaşırdılar. Gerçekten hazır geldiğimizi biliyorlardı. Anlattık, gördüler de. Ve ondan sonra bizi bir süre sonra vaftiz ettiler. Ve vaftiz olduktan sonra tam olarak kiliseye bağlandık. Ve hatta hatırlıyorum net olarak, bizim kilisemizin pastörü el koyup benim için dua etti. Ve ben o dua sırasında Kutsal Ruh'un üzerime güçlü bir şekilde indiğini hatırlıyorum. Ve ben İsa Rab'dir, İsa Rab'dir diye 3-4 defa güçlü bir şekilde bunu söyledim. Ve daha sonra İncil'de okuduğum şöyle bir ayet vardı. Kutsal Ruh olmadan kimse İsa Rab'dir diyemez. Evet. Ayeti vardı ve ben o zaman anladım ki işte rüyamda gördüğüm o rüzgar, o kutsal ruh beni çeken, bana sevinç veren rüzgar olan, rüzgara benzetilen kutsal ruh içime gelmiş ve İsa Mesih'i bana gerçek olarak tanıtmış ve İsa'nın Rab olduğunu bu şekilde yürekten iman etmiş oldum. Hı hı.
2: Alper'cim çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel tanıklığını dinlemek beni de çok mutlu etti. Peki son olarak böyle dinleyicilerimize söylemek istediğin, şu anda aklına gelen bir ayet var mı senin için? Kutsal kitapta önemli olan, belki iman ettiğiniz bir ayetten söz ettin ama onun dışında başka bir söz, bir ayet daha var mı dinleyicilerimize son olarak söylemek istediğin?
1: Şunu söylemek istiyorum. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza kadar aynıdır. Böyle bir ayet var. Ve İsa Mesih, İncil'de okuduğunuz mucizeler yapan, insanları bereketleyen, insanları seven İsa Mesih, inanın bugün de aynıdır. Aynı etkinliktedir sizin hayatlarınızda. O yüzden benim tanıklığım size bereket olsun. Dinleyicilerimize bugün seslenmek istiyorum. İsa Mesih benim hayatımı değiştirdiği gibi sizin hayatlarınızı da değiştirmek istiyor. Sizi karanlığın egemenliğinden kurtarmak ve Tanrı oğlu İsa Mesih'in ışık ve lütuf egemenliğine aktarmak istiyor. Tanrı kimsenin ölümde kalmasını istemiyor. Kimsenin günah içerisinde ebediyen kaybolmasını istemiyor. Ama onunla birlikte ebediyen yaşamasını istiyor. O nedenle ben bütün dinleyicilerimizi İsa Mesih'i yüreklerine davet etmeleri konusunda, ona güvenmeleri konusunda teşvik etmek istiyorum. İncil'de okudukları İsa Mesih aynı şekilde bugün ve sonsuza kadar aynı sevgisiyle ve gücüyle etkindir.
2: Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, İncil'de diyor, gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacaktır ve sen de geçmiş hayatından özgür oldun. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğin için Daniel.
2: O zaman sevgili dinleyiciler, Tanrı'yla Tanışanlar programımız sona erdi. Bir sonraki Tanrı'yla Tanışanlar programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: ve daha fazlası. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hayatındaki kahraman ya da kahramanlar kim? Kimi örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar bir programla birlikteyiz. İman Kahramanları adlı programdasınız. Hepinize yürekten hoş geldiniz demek istiyorum. Ben Daniel Günay ve konuğum Alper Özharar'la birlikteyiz. Kutsal Kitap daki iman kahramanlarının hayatlarına bakıyoruz ve onlardan neler öğreneceğimizi inceliyoruz. Öncelikle Diyarısu Kilisesi'nden bize katılan programımıza gelen sevgili Alper kardeşim, hoş geldin demek istiyorum sana.
2: Hoş bulduk Daniel. Bütün dinleyicilerimize selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz geldiğin için ve direkt giriş yapmadan önce sevgili dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yapayım. Her zamanki gibi bize ulaşmak istiyorsanız soru@radyomanata.com'dan ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz bir konu varsa bunları da bize anlatabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden de bizi takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir ve hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, biz Musa'nın hayatına bakıyoruz bugün sevgili Alper kardeşimle beraber. Musa'nın neler yaptığına bakıyoruz ve daha önceki programları belki dinlediyseniz Musa'nın doğumundan başladık. Tanrı'nın onu nasıl eğittiğinden söz ettik ve Tanrı'nın onu nasıl İsrail halkını kurtarmak için Mısır'a büyük bir firavuna gönderdiğini gördük ve orada birçok Tanrı belalar göndererek Mısır'ı yargıladı. Aslında onların tanrılarını yargıladı. Onların inandıkları tanrıları yargıladı ve kendisinin ne kadar büyük güçlü bir tanrı olduğunu gösterdi. Bunu hem İsrail halkına gösterdi hem de Mısır'da yaşayanlara gösterdi. Gerçek, tek ve yaşayan tanrının kendisi olduğunu Mısırlılara göstermiş oldu. Ve son belada Mısır'daki ilk doğanlar ölecekti. Ve bununla ilgili bir ayet okuyayım istiyorsanız. Mısır'dan çıkış 12. bölümde 29. ayette şöyle yazıyor. Gece yarısı Rab tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü. O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu çünkü ölüsü olmayan ev yoktu. Aynı gece Firavun Musa ile Harun'u çağırdı ve kalkın dedi, siz ve İsrailler halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi Rab'be tapının dedi. Ve dolayısıyla bu son yargı çok ağırdı. Firavun'un ilk oğlu öldü ve bu ağır yük altında artık Firavun dedi ki yeter, defolun gidin bu ülkeden, artık sizi istemiyorum, gidin kendi tanrınıza tapının dedi ve onları serbest bıraktı. Böylece görüyoruz ki Tanrı İsrail halkını bereketledi. Onlar Mısırlardan birçok değerli eşyalar aldılar, birçok mücevherler aldılar ve zengin bir şekilde, zaten yıllarca onlara kölelik etmişlerdi, zengin bir şekilde Mısır'dan ayrıldılar. Ancak tabii ki bu çok da kolay bir durum değildi. Çünkü tekrardan her zamanki gibi biliyorsunuz Firavun hep inatçılığından vazgeçmiyordu ve tekrar onları öldürmek için ayaklandı. Bütün atlılarını, arabalarını, savaş askerlerini hepsini topladı ve İsrail halkının peşine gönderdi. Ve Kızıldeniz'e geleceğiz ama ondan önce şunu görebiliyoruz. Mısır'dan çıkış 14. bölüme baktığımız zaman Firavun ve bütün atlıları, bütün askerleri yaklaştılar İsrail halkına ve İsrailler Mısırların arkalarından geldiğini görünce çok dehşete kapıldılar, çok korktular ve Rab'be feryat etmeye başladılar. Aynı zamanda da Musa'ya da kızdılar. Ona dediler ki Mısır'da mezar yok muydu? Bizi çöle ölmeye getirdin. Bak Mısır'dan çıkarmakla bize ne yaptın? dediler. Ve biz Mısır'dayken sana bırak bizi Mısırlara kulluk edelim demedik mi dediler. Çölde ölmektense Mısırlara kulluk etsek bizim için daha iyi olurdu. Yani düşünebiliyor musunuz? O kadar mucizeler gördüler. Tanrı'nın Mısır'ın bütün tanrılarını yargıladığını gördüler. Ve burada tabii tekrar büyük bir zorlukla karşı karşıya geliyorlar. Firavun'un ordusu onları yok etmek için geliyor. Ve gerçekten zor bir durumdalar. Ve hemen ne yaptılar? Herhalde bizim de düşündüğümüz gibi. Niye bizi Mısır'dan çıkardın? Biz orada kulluk edecektik. Biz orada daha iyiydi. En azından ölmeyecektik diye düşündüler. Bilmiyorum Alper ne düşünüyorsun? Bazen biz insanlarda evet kurtulduk. Yeni bir aşama girdik. İsa Mesih'i kabul ettik. Yüreğimizi Rab olarak ama bazen zorluklarla karşılaşıyoruz. Çok büyük zorluk ve sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yani gözümüzün önünde çok büyük bir sıkıntı var. Ve bu durumlarda biz de ne yapıyoruz? Yani bizler de hemen Tanrı'ya şikayet edip niye böyle oldu, niye böyle yaşıyoruz, niye bunlar başıma geliyor diye Tanrı'ya şikayet ediyor muyuz?
2: Evet Daniel, zaten Mısır'dan çıkış yani gerçekten bizim aslında dünyadan çıkışımızın bir ruhsal resmidir. Zaten her zaman böyle biz algılıyoruz Mısır'dan çıkışı. Gerçekten köle olduğumuz bir yerdir Mısır ya da dünya. Onun bir başı var, onun bir firavunu var. İşte zaten bu geçici dünyanın, geçici ilahının şeytan olduğunu bize İncil açıkça öğretiyor. Demek ki biz de ruhsal olarak bir Mısır'dan çıkış yaşamamız gerekiyor insanlar olarak. O firavunun baskısından, köleliğinden kurtulmamız ve o geçişi sağlamamız gerekiyor. İsa Mesih'in kanıyla o yargıdan kurtulmamız ve Mısır'dan çıkmamız gerekiyor. Ama dediğin gibi iş sadece çıkmakla bitmiyor. Bu çıkıştan sonra Tanrı'ya olan imanımızı sürdürmemiz çok önemli. İster bir zorlukla karşılaşalım, ister hiç beklenmeyen bazı sıkıntılarla karşılaşalım. Tekrardan Rab bizi korusun gerçekten. Bu İsraillerin dediği gibi keşke Mısırlılara kulluk etseydik, keşke Mısır'da kalsaydık, en azından ölmezdik. Bu çok yanlış bir düşünce biçimi. Çok vefasız, sadık olmayan bir düşünce biçimi. Ve Tanrı'yı gerçekten öfkelendiren bir düşünce biçimi. Ve Tanrı onlara katlandığını görüyoruz. Halbuki Rab onları çıkartmak için dediğin gibi çok büyük işler yaptı. Çok büyük mucizeler yaptı. O inatçı Firavun'un iradesini kırdı. Onların ilk doğanlarında canını aldı. Ve ondan sonra artık daha fazla bu halkı tutmak istemedi Mısırlılar. Hepimiz öleceğiz. Artık İsrailler çıksın noktasında feryat ettiler. Yani neredeyse onlara vererek bütün hazineleri, altınları ve biz buradan gidin, nasıl giderseniz gidin şeklinde. Yani Tanrı'nın korkusu o kadar Mısırlıların üzerine vurmuştu ki ve aslında onurlandırdı İsrail halkını Tanrı Mısırlıların gözünde. Ve dediğin gibi biz de aslında Tanrı tarafından onurlandırılmışızdır. İsa'ya iman ettiğimizde, kurtulduğumuzda, dünyadan çıktığımızda Rab bizi onurlandırdığı için bu şekilde olmuştur. O nedenle vefalı olmamız çok önemli. Bizi kurtaran Rabbin güçlü olduğunu çok ama çok detaylı olarak düşünmeliyiz, anlamalıyız, idrak etmeliyiz. Ve gerçekten Rab sadakatini gösterdi. Ve arkalarından Firavun'un büyük ordusu gelirken ve önlerinde Kızıldeniz'i gördüklerinde feryat ettiler. Nasıl kurtulacaklarını bilemediler. Ve Musa da korkmayın dedi. Yerinizde durup bekleyin. Rab bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlıları bir daha hiç görmeyeceksiniz. Rab sizin için savaşacak. Siz sakin olun yeter diye okuyoruz. 14. bölüm 13'te. Gerçekten bu müthiş bir ilkedir. Aslında bütün imanlılar için korkmadan Rab'bi beklemek, Rabbin bizim için savaşacağına umut bağlamak ve ondan sonra müthiş bir mucize oldu zaten Daniel.
0: Yani dediğin gibi biz Rabbin bizimle olduğunu unutuyoruz ve bir arkadaşım vardı benim, İsrail halkına çok kızardı. Derdi ki yani bu kadar büyük mucizeler görmelerine rağmen yani nasıl Tanrı'yı bırakabilirler, unutabilirler, onun bu mucizelerini görmezden gelebilirler. Sonra düşündüm, dedim ki yani İsraillere kızma, İsrail halkına kızma. Bizler de çoğu zaman bu İsrail halkı gibi oluyoruz. Yani biz kendimizi görmüyoruz. Tanrı'nın bizim hayatımızda yaptığı harikaları, mucizeleri, güçlü işlerini, bizi kurtarmasını, bizim için vermiş olduğu o harika vaatleri çoğu zaman görmezden gelerek başımıza gelen bir ufak bir sıkıntıda ya da onu büyüterek gerçekten de Rabbin bizimle olduğunu unutabiliyoruz ve zor duruma düşebiliyoruz. Ancak bu hikayede de gördüğümüz gibi Tanrı İsrail halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Sırf İsrail halkında değil, bunu tarihe baktığımız zamanda da görebiliyoruz. Tanrı kendi halkıyla beraber her zaman birlikteydi. Her zaman onlara yol gösterdi. Her zaman onların iyiliği için, onların daha çok gelişmeleri için onlara yardımcı oldu. Ve burada da dediğin gibi evet, büyük bir ordu yaklaşıyordu İsrail'e karşı. Gidecek yolları yoktu. Çünkü ön tarafta işte Kızıldeniz vardı, Kamış Deniz'de deniyor buna. Arka tarafta da işte Mısır'ın güçlü orduları geliyordu. Ve ilginç bir şey burada okuyoruz Mısır'dan çıkışta. Rabbin nasıl hemen dua ettikten sonra, Rabbi danıştıktan sonra onlarla beraber olduğunu, nasıl onlara yardımcı olduğunu görüyoruz. Şöyle okuyoruz, diyor ki gece Tanrı bir şekilde gündüz ilerlemeleri için Rab gündüzün bir bulut sütunu içinde onlara yol gösteriyordu. Geceliğinde bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu. Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünden eksik olmadı. Ve hatta işte o Kızıldeniz'in önünde sıkıştıkları zaman o deniz açılana kadar o bulut sütunu Mısır'la İsrail halkı arasında durdu ve onları korudu. Ve sonra evet, bu Kızıldeniz'den geçme olayına geliyoruz. Alper, istiyorsan sen oradan devam et. Nasıl Kızıldeniz'den, yani Kamış Deniz'den geçtiler? Rab onlara nasıl yardım etti?
2: Evet, Tanrı'nın büyük bir planını görüyoruz. Aslında burada imanlarının denenmesiyle karşı karşıya geldiler. Bu bir sürpriz değildi Tanrı için. Tanrı onları Kızıldeniz'e, yani Kamış Deniz'ine dediğin gibi özellikle getirdi. Onların müthiş bir mucizeyle kurtulmasını ve bunun onlar tarafından açıkça görülmesini ve hatta bu kurtuluşun gelecek kuşaklar boyunca İsrailler arasında anlatılmasını istedi bir anı olarak. Hı hı. Ve kendini yüceltmek istedi Tanrı ve gerçekten akla gelmeyecek bir şey değil mi Daniel? Bir denizin yarılmasını daha önce hiç görmemişler. Hı hı. Ve doğal olarak düşündüğünde güçlü bir ordu karşısında arkadan geliyor ve önünde de bir deniz var, bir su kitlesi var. Çoluk çocuk, hayvanlar oradan geçmeleri imkansız, boğulurlar. Kaçacak başka bir yer de yok. Sıkıştıkları zaman Musa Rab'be feryat ettiğinde Tanrı diyor ki niçin bana feryat ediyorsun? İsraillere söyle ilerlesinler. Hı hı. Yani denize doğru ilerlesinler.
0: İman var herhalde burada değil mi? Yani nasıl ilerleyebilirler? Deniz var ama ilerlesinler. Yani imanla adım atsınlar ileriye doğru.
2: Evet, yani henüz görmeseler de benim dediğimi kulak vererek sadece bu işi yapsınlar. Hı-hı. Kendi akıllarına göre davranmasınlar ama ilerlesinler. Sen değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat, sular yarılacak. Ve İsrailler kuru toprak üzerinden yürüyerek denizi geçecekler. Bu inanılmaz bir söz. Gerçekten de Rab aslında söylediği şeyin arkasında da duruyor. Yani sen ilerle ama benim de yaptığımı göreceksin. Ben sana bunun yolunu açacağım. Gerçekten sular yarılacak dedi ve sen kuru toprak üzerinden geçeceksin. Aynı şeyi Mısırlılar da deneyecekler, onlar da girecekler ama ben onların üzerine bu suyu kapatacağım ve yücelik kazanacağım. Savaş arabaları, atlarından dolayı yücelik kazandığım zaman Mısırlılar bilecek ki ben Rabbim. Evet. Yani sadece İsrailler değil ama Mısırlılar da öğreneceklerdi. İsrail'in Tanrısının gerçek Rab olduğunu, yani gerçek yaratıcı Tanrı olduğunun İsrail'in Tanrısı olduğunu anlamaları gerekiyordu. Ve bütün bir gece diyor rüzgar estirdi, Musa elini denizin üzerine uzatınca güçlü doğu rüzgarları suları geriye itti. Ve oradaki yaklaşık 2,5 milyon kadar çoluk çocuk, erkek yaşlı insanın gözü önünde o koca suların ikiye yarıldığına tanık oldular. Ve bütün bu insanlar sağlarında sollarında bir duvar oluştu sulardan. Hı hı. Ve onlar gerçekten kuru topraktan geçtiler. Mısırlılar da haddini aşarak sanki bu mucizeden onlar da yararlanabilirlermiş gibi, hı hı, düşünüp onların ardından geçtiler. Hiç sorgulamadılar. Yani bu sular bizim için açılmadı demediler. Hı hı. Ve bu onların sonunu oluşturdu. Gerçekten İsrail halkı geçti ve geçtikten sonra Mısırlılar da oraya girince Onlar aslında bir tuzağa çekilmiş oldular. Sular Mısırlıların savaş arabalarının ve atlarının üzerine döndü. Musa elini denizin üzerine uzatınca ve ondan sonra gerçekten mahvoldular. Ve İsraillerin peşinden denize dalan Firavun'un bütün ordusunu sular yuttu. Ve onlardan bir kişi bile sağ kalmadı sevgili Daniel. Ve evet, ondan sonra kurtuluş ezgisini okuyoruz. Zaten Musa ile İsrailler bu müthiş olayı gördükten sonra Rabbe övgüler sunmaya başladılar.
0: Yani İsrail halkı burada hiç savaşmadı. Savaşması gerekmiyordu. Hatta savaşacak gücü yoktu Mısırlıların ordusuna karşı. Hiçbir savaş tecrübeleri, deneyimleri yoktu. Ama ilginç, işte dediğin gibi gerçekten Tanrı o kadar güçlü ki bütün kötü olanı da bir anda yok edebilir, mahvedebilir. Zaten yargılama günü gelecektir. Yargılama günü geldiğinde de kötü olanlar, Rabbi İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmeyenler yargılanacaklardır. Bu bir anda olacaktır. Hiç beklemedikleri, düşünmedikleri anda olacaktır. Ama evet, dediğin gibi Tanrı İsrail halkına çok büyük bir mucize göstererek onların oradan kurtulmalarını sağladı. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Gerçeğin Sesi.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biraz önce İsrail halkının nasıl Kızıldeniz'den geçtiğine bakmıştık. Tanrı'nın onlara nasıl yol gösterdiğini, Kızıldeniz'i yani Kamış Denizi'ni ikiye böldüğünden bahsettik. Aslında orada bir söz, bir ayet var. Onu okumak istiyorum. Oradan geçerlerken Mısır'dan çıkış 14. bölüm 25. ayette Tanrı nasıl Firavun'un ordusunu yargılıyor. Şöyle okuyoruz. Arabalarının tekerleklerini çıkardı. Öyle ki arabalarını zorlukla sürdüler. Mısırlılar İsraillerden kaçalım dediler. Çünkü Rab onlar için bizimle savaşıyor. Yani Mısırlılar gördüler ki İsrail'in tanrısı artık onlarla beraberdir. Onlarla beraber savaşıyor. Bu tanrıya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Arabalarının tekerlekleri çıkıyor, yolda kalıyorlar ve işte Kızıldeniz'de, bu Kamış Denizi'nde yok olmak üzereler ve oraya girdikleri anda işte Kamış Denizi kapanıyor ve onlar bu suların altında kalıyorlar ve bütün bu Mısır'ın ordusu orada da yok oluyor. Ve 31. ayette şunu okuyoruz, diyor ki Rabbin Mısırlara gösterdiği büyük gücü gören İsrail halkı Rab'den korkup ona ve kulu Musa'ya güvendi. Bu güzel ve harika bir şey. Tanrılarının onlarla birlikte olduğunu gördüler, onlara yardım ettiklerini gördüler ve büyük bir güç gördüler. Gerçekten her şeye gücü yeten Tanrı İsrail halkıyla birlikteydi ve artık ondan korkmaya başladılar. Tabii bu kötü anlamda bir korkmak değil, ama inandıkları Tanrı'nın ne kadar büyük ve ne kadar güçlü olduğunun farkına vardılar ve Musa'ya da yavaş yavaş güvendiler. Ve ondan sonra İsrail halkının bir ezgi söylediğini okuyoruz. Mısır'dan çıkış 15. bölümde bunun hepsini siz okuyabilirsiniz. Ancak ben size sadece tek bir ayeti okuyacağım. 11. ayette diyor ki var mı senin gibisi ilahlar arasında ya Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer harikalar yaratan var mı? Evet, Rabbimiz harikalar yaratan bir Rab'dir. Onun gibi kutsallıkta görkemli olan hiçbir ilah, hiçbir tanrı yoktur. İşte bu bizim tanrımızdır, bizimle beraberdir ve İsrail'le de beraberdi ve onlara da aynı şekilde yardımcı oldu. Ancak yine işte insan olan insanoğlu, maalesef İsrailler bu harika mucizeyi gördüler. Biz bunu kutsal kitapta çok görüyoruz. Ancak sonra tekrardan zorlukla karşılaştılar. Yani biz iman hayatımızda devam ederken her zaman her şey harika olacak, muhteşem olacak, her şey hayatımızda iyi gidecek değil. İman ettikten sonra da hayatımızda zorluklar, sıkıntılar, problemler olacaktır. Ve biz işte bu problemlere nasıl yanıt veriyoruz, nasıl karşılık veriyoruz, bu önemli. Ve sonra görüyoruz ki İsrail halkı susuz kaldı. Çünkü çöldeydiler, çölden vaat edilen diyara gitmekteydiler. Ancak bu yolda susuz kaldılar ve tekrar bir şekilde şikayet etmeye başladılar. Alper, bu istiyorsan sen bahsetmek ister misin? Bu susuz kaldıklarında Rab onlara nasıl tekrardan yardımcı oldu? Ve daha sonra onlara nasıl destekledi ve yol gösterdi?
1: Evet, çöl bir denenme yeriydi. Kesinlikle Daniel, İsrail halkı için evet, Kızıldeniz'in ötesine Rab onları çıkartmıştı. Muhteşem gücünü hem İsrail halkının hem de Mısırlıların göz önünde göstermişti. Fakat henüz vaat edilmiş diyara varmış değillerdi. Hala önlerinde bir yolculuk vardı. Hala Rab'be bakmaları gerekiyordu. İmanla yaşamaları gerekiyordu gün be gün. Ve 3 günlük bir yol gittiklerini okuyoruz. Ve 3 günün sonunda Mara denen bir bölgeye vardılar. Mara acı anlamına geliyor. Hı hı. Ve bunun suyunu içemediler. Acı bir suydu bu ve halk ne içeceğiz diye Musa'ya yakınmaya başladı ve Musa tabii ki her zaman yaptığı gibi Rab'be yakarıyor. Yani aslında Musa'nın halk ile Tanrı arasında bir aracılık ettiğini, aracılık hizmetinde bulunduğunu görüyoruz ve Rab ona çözümler sunuyordu ve Rab bu durumda ona bir ağaç parçası gösterdiğini okuyoruz. Çok enteresan. Hı hı. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Yani Rabbin İsrail halkı için çölde yaptığı her iş aslında mucize. Mucize üzerine mucize, mucize üzerine mucize gösteriyor ve Rab doyamıyor bu mucizelere. Halka zenginliğini tam göstermek istiyor. çöl gibi bir ortamda acı sular, gerçekten acı su büyük ihtimalle zehirli. Yani o kadar çölde düşünebiliyorsunuz, farklı hayvanlar var, belki hayvan ölüleri var, acı suyun tam kaynağı nedir bilinmiyor. Ama Rab öyle değişik bir mucize yaptı ki bir ağaç parçasını gösterdi ve Musa o ağaç parçasını atınca o içilemeyecek zehirli acı su tatlı su oldu ve bütün insanlar, halk oradan içebildi. Aslında Danyal, ben düşündüğüm zaman Rabbin Musa'ya gösterdiği bu ağaç parçasının İsa Mesih'in çarmığının bir gölgesi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Rab bütün insanlığa şu an bir ağaç parçası gösteriyor. İsa Mesih'in çarmığını gösteriyor. Eğer siz acı olan hayatlarınıza İsa Mesih'in çarmığını, bu ağaç parçasını koyarsanız, kabul ederseniz, sizin yaşamınız acıdan tatlıya dönüşecek. Hı-hı. Tatlı, içilebilir bir bol yaşama kavuşacaksınız. Musa aracılığıyla İsrail halkında her zaman Rab mesajlar vermektedir. Ruhsal mesajları vardır bunun ve gerçekten de insanlar bunu harika bir şekilde tanıdılar. Bu sulardan kana kana içtiler ve Rab onlar için bir kural ve ilke koydu diyor. Hepsini sınadı ve ben Tanrınız Rabbin sözünü dikkatle dinler, gözümle doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız Mısırlılara verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim. Çünkü size şifa veren Rab benim. Hı-hı. Yani artık Rab yavaş yavaş halkına öğretmeye başladı kendini. Eğer benim buyruklarımda yaşarsanız, benim ilkelerimi dinlerseniz ben size şifa da veririm, ben size su da veririm, ben size ekmek de veririm, bütün ihtiyaçlarınızı ben size sağlarım. Ve ondan sonra elime gittiler. Orada 12 su kaynağı, 70 hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar. Yani bu geçici denemenin ardından Rab onlara bir rahat da verdi. Uzun bir süre o hurma ağaçlarından beslenebilecekleri ve sulardan bol bol içebilecekleri bir vaha gösterdi. Hı-hı. Ve onları bir rahata kavuşturdu.
0: Hı-hı. Evet, Tanrı onları rahata kavuşturdu, rahatlık verdi, yiyip içtiler. Ama tabii ki her şey her zaman olduğu gibi iyi gitmiyordu. Yine zorluklar yaşayacaklardı. Tıpkı bizim hayatlarımızda olduğu gibi biz de zaman zaman evet daha iyi, daha rahat da olabiliyoruz. Ama zaman zaman da zorluklar ve sıkıntılar yaşıyoruz. Ve daha sonra görüyoruz ki İsrail halkında da tekrardan şikayet etmeye başladılar. Tekrardan yakınmaya başladılar. Bunu 16. bölümde görüyoruz. Orada İsrail halkı diyor ki keşke Rab bizi Mısır'da öldürseydi dediler. Çünkü oradaki bütün yedikleri yiyecekleri özlüyorlardı. Hiç değilse orada et kazanlarının başına oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz dediler ve şikayete başladılar. Maalesef işte İsrail halkı bu yakınmaları, sürekli şikayetleri ve Tanrı'nın onlara getireceği yere, vaat ettiği yere gitmelerini düşünmedikleri için, onu hayal edemedikleri için dedikleri gibi Mısır'da çıktılar ama çölde öldüler ve o vaat edilen diyara gidemediler. Ama yine görüyoruz ki onlar her ne kadar şikayet etseler de Tanrı onların ihtiyaçlarını yine karşılıyordu. Onlara gökten man ve bıldırcın sağladı. Yani man okuyoruz ki kişniş tohumu gibi böyle beyazımsı, tadı ballı bir yufkaydı ve gökten bıldırcın sağlayarak onların yiyeceklerini sağladı. Alper, birkaç olay oldu orada. İstiyorsan onları sen anlatırsın. Yine bencillik yaptılar. Kendilerini düşündüler sanıyorum.
1: Evet, gerçekten Tanrı onların bütün ihtiyaçlarının farkındaydı ama İsrail halkı bunu tam idrak edememişti. Gerçekten de Rab onları çöle getirdi, artık onların ihtiyaçlarını sağlamayacak mı? Elbet sağlayacak. Onların içmeye, suya ihtiyaçları olduğunu ya da yemeğe ihtiyaçları olduğunu bilmiyor muydu? Evet, tabii ki biliyordu ve Rab onların gerçekten ihtiyaçlarını gene mucizevi bir şekilde sağladı Daniel. Çünkü çöl gibi bir ortamda tabii ekmeği nereden bulacaklar değil mi? Ya 2 milyonu aşkın bir insan ve çölde tarım yapma imkanları da yok. Zaten göçebe bir halk, bir yerde kalmıyorlar, bir yere yerleşmiyorlar. Çöl onlar için bir nihai bir diyar değildi. Gidecekleri bir vaat edilmiş diyar vardı. İbrahim'e vaat edilen topraklara gideceklerdi. Ve bu yol boyunca Rabbin onlara sağlayacağı yiyeceklerden yemek üzere bir güven duymaları gerekiyordu Rabbe. Ve senin de dediğin gibi bu man ekmeğini Rab onlara günlük olarak sağlayacağını vaat etti. Hı hı. Yani bu bir defalık bir yiyecek değil, iki defalık bir şey değil. 40 yıl boyunca biz okuyoruz ki bu man ekmeği düzenli olarak her gün geldi. Sadece bir istisna dışında biliyorsun burada Tanrı dünyayı, bütün evreni 6 günde yarattı ve 7. günde dinlendiğini okuyoruz. Ve 7. günü Şabat günü, rahat günü, dinlenme günü olarak ilan etmişti. O nedenle Rab burada halkına bir şey öğretmek istiyor. Ve gerçekten 6. gün iki katını toplayacaklardı ki 7. gün toplamasınlar. O iki kat topladıklarını yesinler. Bunun burada da bir mucize var. Çünkü mesela diğer günlerde topladıkları eğer ertesi güne kalırsa çürüyordu. Kurtlanıyordu, kokuyordu. Ama 6. gün iki kat toplandığında 7. güne taşınan o yiyecekler kurtlanmıyordu, bozulmuyordu. Bak ne kadar enteresan bir mucize.
0: Yani Rab onlar aslında bir gün toplayın, o gün için hafta içinde bir günlük toplayın, o size yeterli olacak diyordu.
1: Evet, kesinlikle bunu öğretiyordu. Yani her gün için Rab'be tekrar ve tekrar bakmalarını güvenmek öğretiyordu. Açgözlülüğe dediğin gibi kapılmamaları, daha fazla toplayıp yığınak yapmamaları, biriktirmemeleri. Ama her gün Rabbin o sonsuz kaynaklarından bu sağlayışın devam edeceğine güvenmeleri gerekiyordu. Fakat bunu yapmayanlar, fazla fazla toplayanlar gerçekten de ertesi güne kaldığı zaman koktuğunu, kurtlandığını gördüler ve bu da gene Tanrı'nın aslında bir onlara bir öfkelenmesine neden oldu. Çünkü Rabbi denemekti bu. Gerçekten de önemli olan burada İsrail halkı için Tanrı'nın yollarını anlamaktı. Ve hayatta kalmalarının tek yolunun aslında Rab'le birlikte yaşamak ve onun buyruklarını izlemek olduğunu Rab onlara öğretmek istiyordu. Çünkü Rab Musa'ya dedi, ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz? Yani demek ki onları ne zaman Tanrı'nın yolundan çıkıyorlarsa Rab tekrardan onları kendi yasasına getirmek istiyor. Ve yedinci günün önemini burada çok net bir şekilde Rabbi onlara öğretti ve halk yedinci gün dinlenmeyi öğrendi. Hı hı. Bu dinlenmek ne demek? Yani 6 gün boyunca çalışacaksın demişti Rab insana ama 7. gün bana aittir. Beni düşüneceksin, bana hamd edeceksin, benim iyiliklerimi hatırlatacaksın. Ve işte bu şekilde bir halkı biçimlendirmeye başladı Tanrı. Hı hı.
0: Yani Rab kendisine güvenmelerini istiyordu ve bunu sağlamak için de bu man örneğinde de görüyoruz. Dediğin gibi 7. gün iki kere topladılar, iki günlük topladılar ve dolayısıyla da çürümedi, yok olmadı. Dolayısıyla da Rab'be güvenmeleri gerektiğini burada aynı şekilde görüyoruz. Yani ilginçtir aslında, daha sonra Tanrı İsrail halkına seslendiği zaman çok güzel bir şekilde onlarla konuşuyor. Yasanın tekrarında bunu görüyoruz. Daha ileriki zamanlarda tekrar bu konuya değiniliyor. Orada şöyle okuyoruz, diyor ki Rab sizi evet aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözde yaşadığını size öğretmek için bunu yaptı. Yani evet ekmeğe ihtiyacımız var ama Rabbin ağzından çıkan söz, ona bakmak, ona güvenmek, ona daha yakın olmak için Rab bunları sağladı. Ve sonra ilginç bir kelimeden söz ediyor, bir ayet var. Diyor ki 40 yıl ne giysileriniz eskidi ne de ayaklarınız şişti. Ne harika bir şey. Düşün, yani çölde dolaşıyorsun, yürüyorsun uzun bir zaman, 40 yıl boyunca. Ama bu 40 yıl boyunca Rab onlara baktı, onları doyurdu, su sağladı, yiyecek sağladı ve diyor ki 40 yıl onların giysileri eskimedi ve ayakları da şişmedi. Yani onlarla beraber olan, onları koruyan bir Rabbi görüyoruz ama maalesef İsrail halkı çoğu zaman tanrıları Rabbi bırakarak başka putların ardınca gittiler ya da kendi kafalarındaki düşüncelere göre hayatlarını sürdürmek istediler. Benliklerine göre dayandılar, benliklerine göre hareket etmek istediler ve dolayısıyla da bunun sonucunda maalesef çölde hayatlarına son verdiler. En azından 20 yaşından daha büyük olanlar. O zaman süremizin sonuna geliyoruz Alper. Bütün bu olaylardan yani ne öğrenebiliriz, tekrar kısa bir cümleyle özetlemek istersen.
1: Evet, İsrail halkı aslında bir laboratuvar gibi görüyorum. Çölde geçirdikleri, Tanrı ile geçirdikleri zaman biz imanlar için büyük dersler içeriyor Daniel. Her gün Tanrı'ya güvenerek yaşamaları, Rab'be bakmaları, en ufak ihtiyaçları için Rab'be umut bağlamaları gerekiyordu. Yiyecekleri, ekmek, içecekleri, su için. Günümüzde de aslında bu bizim için de böyle olmalı. Biz bazı şeyleri çok fazla belki değerini bilmeden kabul ediyoruz. Ve o zaman aslında bunları Tanrı'nın sağladığını tam fark edemiyoruz Daniel.
0: Evet.
1: Bu yüzden gerçekten bunları daha derin bir şekilde Tanrı'nın armağanları olarak kabul etmeyi öğrenmeliyiz ki şükredici olalım. İsrail halkı şükretmeyi aslında öğrenmesi gerekiyordu. Şükredici olmalarını ve Rabbi yüceltmelerini istiyordu Tanrı. Ve İsrail halkının gerçekten gündelik yaşamı mucizelerle doluydu. Dediğin gibi ne kıyafetleri eskiyor, ne çarıkları eskiyor. Her gün dışarıdan man ekmeği yağıyor, man topluyorlar. İşte 6. gün topladıkları çürümüyor. Kayadan su içiyorlar. Yani gökten gelen bıldırcınla doyuyorlar. Hayatları Tanrı'nın lütfuyla dopdoluydu. Aslında bu gerçekten bizim için de böyle. Yalnızca fark etmesini bilmemiz ve bunun için Rabbe sürekli şükretmeyi çok iyi öğrenmemiz gerekiyor.
0: Hı hı. Tıpkı Pavlos'un dediği gibi, diyor ki yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim diyor. Yani bunu da öğrenmek güzel bir şey. Şikayet etmeden, Rabbe bakarak, ona güvenerek, onun bizim ihtiyaçlarımızı sağlayacağını düşünerek hayatımızı sürdürmemiz en güzeli ve en rahatıdır. Evet, süremiz biraz açtık. Çok teşekkür ediyorum Alper, katıldığın için bize.
1: Rica ederim Daniel, benim için zevkti.
0: Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili Radyo Maranata dinleyicileri.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: insan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.